0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
24: Bütün işlerinde doğruluk göster. Malınla ve paranla hayır yap. Yedir, içir, giydir. Cömert ol. Cömertin adı ebedi kalıcılardandır. Göç yükünü önceden gönder.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya

Yabıd ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü, kuvveti verir. Ey varlığa, ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

cemparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında sizlerle birlikteyiz. Bağımlılıkları konuşmak elbette hem biz anlatıcılar hem siz dinleyiciler açısından zor. Ancak bunları konuşmak ve bu sosyal sorunu gündemde tutarak çözüm bulmaya çalışmak ve bu çözümü birlikte bulmak, birlikte düşünmek, el birliği, iş birliği ve en önemlisi gönül birliği içerisinde olmak durumundayız. Çünkü bugün sosyal sorumluluğumuz gereği hangi pozisyonda olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, mutlaka etrafımızda, çevremizde bağımlılık potansiyeli en azından olan, belki de bağımlı olan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ve özellikle son programda konuştuğumuz teknoloji bağımlılığı bugün çağın sorunu. Ve bugün sağlıklı internet kullanımı nasıl olmalı, teknoloji bağımlılığıyla nasıl mücadele etmeliyiz, bu konuda neler yapabiliriz birlikte değerlendirelim istiyorum. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara sınır koyma ve sorumluluk alma bilinci kazandırmalıyız. Çünkü insan doğduğu ve yetiştiği aile ortamındaki dili kullanıyor bütün bir hayatı boyunca. Orada edindiği alışkanlıkları, orada edindiği bir takım düşünceleri, duyguları, değerleri hayata katıyor ve onlarla hayatını düzene koymaya çalışıyor. Doğduğu aile kuracağı aileyi de bu şekilde belirliyor. Çünkü doğduğunuz ailede edindiğiniz değerlerle aile kurmayı tercih ediyorsunuz ve orada da aynı değerleri yaşatmaya gayret ediyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim, çocukluk döneminde teknolojik cihazların özellikle çocuğun kişisel odasında olması sakıncalı. Çünkü burada ebeveyn kontrolü gittikçe zorlaşıyor. Bugün eminim pek çoğunuz şu an beni dinleyen kıymetli dinleyicilerim, hepimiz çocuklarımızı yönetmekte zorlanıyoruz. Çünkü çocukluk dönemi evet teknolojik cihazların yetişkinler tarafından kontrol edilmesi gereken bir dönem. Ancak çocuklarımız buna itiraz ediyor. Dolayısıyla cihazların ortak kullanım alanlarında olmalarını istiyoruz onlardan. Fakat çocuklarımız yine buna direnmeye başlıyor. Çocuklarda internet başında geçirdiği zaman hakkında konuşmamız gerekiyor bu durumda. Yani bu direnci nasıl kırabiliriz? Çocuklarımızı ikna ederek, onları önce dinleyerek, onları anlamaya çalışarak, onların beklentilerini, teknolojiyle neden, niçin bu kadar zaman geçirdiklerini fark ederek ancak çocuklarımızın dünyasında kendi varlığımızı tahkim edebiliriz. Anne baba olarak, yetişkin olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Ve geçirdikleri bu zamanın niteliğini onlarla yüz yüze konuşmak ve değerlendirmek durumundayız. Burada da en büyük sorun çatışma. Yani anne baba şiddete bazen başvuracak ölçüde sert bir dil kullanabiliyor. Çoğu zaman biz yetişkinler kendi doğrularımızı çocuklarımıza doğrulatmaya çalışıyoruz. Halbuki burada çocukları dinlemek, onların beklentilerini öncelikle anlamaya çalışmak, İnternetin, sosyal mecraların, teknolojinin onların dünyasına neden bu kadar önemli olduğunu fark etmeye çalışmak durumundayız. Orada ne yaptığı, ne tür oyunlar oynadığı ya da hangi sosyal mecralarda vakit geçirdiği bu şekilde ancak öğrenilebilir. Dolayısıyla çocuğun sosyal ortamlarda neler yaşadığı öncelikle anlaşılmaya çalışılmalı. Aziz dinleyenlerim, çocuklara arkadaşlarıyla sadece internette değil, yüz yüze de iletişim kurabilecekleri, burası çok önemli, ve paylaşım yapabilecekleri ortamlar hazırlamalıyız. Eğer arkadaşı yoksa, bütün arkadaşlıkları sanal ise, çocuk da doğal olarak bu ihtiyacını, arkadaşlarıyla oyun oynama, onlarla vakit geçirme ihtiyacını bu ortamda karşılamaya çalışıyor demektir. O zaman bizim çocuklarımıza nitelikli bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Büyük şehir ortamlarında bunda zorlandığımızı da yine duyar gibiyim. Yani hepimizin yakındığı bir maalesef durum, bir gerçeklik bu. Çocuklarımıza nitelikli ortamlar, sağlıklı bir çevre oluşturmakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Ancak bu konuda vazgeçmeden gayret etmeye devam etmeliyiz. Yüz yüze gerçekleşen faaliyetlerin, sanal alemde gerçekleşen faaliyetlerden daha kaliteli ve heyecanlı.

canlı olduğunu böylece çocuklarımıza göstermeli, kanıtlamalıyız. İnternet ortamlarına aktarılan bilgilerin çok çabuk kopyalanabildiğini, bu yüzden kişisel ve ailevi özel bilgilerimizin internet ortamında paylaşılmaması gerektiğini yine çevremize, özellikle çocuklarımıza anlatmak durumundayız. Aziz dinleyenlerim, çocuklarımızın bizi örnek aldıklarını unutmayalım. Ebeveynlerin de internet kullanımına bu yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Onlarla iletişim halindeyken telefonla ilgilenmemiz çocuklarımıza kendisini önemsiz hissettiriyor. Ebeveynler olarak bizler de günün yorgunluğuyla evlerimize gidiyoruz. Çoğu zaman bir rahatlama ihtiyacı hissediyoruz ve bu hissedişimiz çoğunlukla bizi de teknolojiye yönlendiriyor. Yani günün rutinlerinden kurtulmanın bir yolu, bir kaçış gibi teknolojiyi kullanıyoruz bugün. Oysa bunu çocuklarımızın bizden beklenti içerisinde olduğu, onlarla iletişim kurmamız gereken vakitlerde yaptığımızda çocuklara kendilerini değersiz hissettirdiğimizin farkında olmalıyız. İnternet ortamı dil öğrenme, kodlama, yazılım, tasarım, dijital fotoğrafçılık, dijital müzik gibi alanlarda çocukların kendilerini geliştirebilme fırsatları sunuyor aslında onlara. Ve çocuklarımızın internetin sağladığı bu fırsatlardan yararlanmaları bizim rehberliğimize bağlı. Biz onlara doğru internet, bilinçli internet, doğru sosyal medya, bilinçli teknoloji kullanımını öğretme konusunda rehberlik etmediğimizde, çocuklarımızı yönlendirmediğimizde, onları dinleyip ihtiyaçlarını fark edip sonunda çözüm üretmeye gayret etmediğimizde çocuklarımız da kendi çözümlerini maalesef üretiyor. Ve yine aynı şekilde rehberliği ihmal ettiğimizde ya da yanlış rehberlik ettiğimizde, yasakladığımız ya da kısıtladığımız bir şeyi kendimiz yaptığında çocuklarımız yine bizim sözlerimize, davranışlarımıza odaklanarak o davranışı gerçekleştirme konusunda isteksiz davranıyor. Aziz dinleyenlerim, peki ne yapalım? Öncelikle bağımlı kişilerin, teknoloji bağımlısı kişilerin gerçek dünyaya teşvik edilmesi çok önemli. Kişilere doğru akran grupları bulmalıyız. Çocuklarımıza doğru arkadaşlıklar kurmalıyız. Onlarla sosyalleşmelerini sağlamalıyız. Çocuklarımızı spor gibi, sanat gibi, müzik gibi bir takım faydalı faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Ailemizin çocukla sağlıklı biçimde iletişim kurması burada çok önemli. Anne babayız, arkadaşlarız, birbirimize destek olmamız gerekiyor ve bu çevre bilinçli ilişkilerin kurulduğu, çocukların buradan beslendiği, geleceğe ve bugüne dair bir takım kazanımlar elde ettiği bir ortam olursa ancak o zaman çocuklar bizimle vakit geçirmeye başlıyor. Ve bu çocukları gerçek kişilerle vakit geçirmeye doğal olarak yönlendiriyor. Çocukların bilgisayarlarını kontrol etmeliyiz zaman zaman. Ancak bu onlara hissettirilmeden yapılmalı. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde, çocukluk döneminde, ergenlik döneminde. Çünkü teknolojik aletlerin kullanıldığı yerler, biraz önce ifade ettiğim, yani kendi odaları bizim kontrol alanımızın dışında. Çocuk bilgisayarı kişisel odasında kullanıyorsa bilgisayarı salonda kullanmaya teşvik edilmesi bir yol olabilir, ancak burada da sorun yaşamamız muhtemel. Aziz dinleyenlerim, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı internet kullanımı bugün en önemli sorun alanımız ve biz sağlıklı internet kullanımını teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak hem kendimiz hem bizden sonraki nesiller, çocuklarımız için başarmak durumundayız. Aksi durumda internet bağımlılığı da kaçınılmaz hale geliyor ve gittikçe bizler sanal dünyanın bağımlıları olarak gerçek ilişki düzleminden kopmaya başlıyoruz. Gerçek ilişkileriniz bozulduğunda sanal dünyanın faaliyet alanı içerisinde dolaşarak kendinizden, kendi dünyanızdan, gerçekliğinizden uzaklaşmaya başladığınızda o zaman gerçek anlamda bir felaketin kapısını da aralamış oluyorsunuz. Gelin hep birlikte el birliği, iş birliği, gönül birliği yapalım. Bugünden itibaren teknoloji bizi değil, biz teknolojiyi yönetelim. Biz teknolojiyi kullanalım. Teknolojiyle vakit geçirdiğimiz süreyi planlayalım. Hem kendimize hem çevremize örnek olalım ve bu konudaki sorumluluğumuzun daha çok farkına
varalım. Aziz dinleyenlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, bağımlılıktan uzak birbirinize daha çok bağlanın ve hayatı siz yönetin, sizi yönetmesine müsaade etmeyin.

0: dinleyin. Allah'a emanet olun. Huzurla kalın, esenlikle kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet

0: Net Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder.
Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgiyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler.
İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insan

yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur.

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki, Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır,
sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerinse onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır.
Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, 1 yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendilerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi.
Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti, İçinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 5 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 5 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Maddeciliğin sapkınlığı. Materyalizm. Materyalizm, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, tanrı tanımaz doktrinler bütününe verilen addır. Cahiliye toplumunda Allah'ın varlığına ve birliğine inanan hanifler dışında büyük çoğunluk putperestti. Ayrıca zamanın ezeliliğine inanan, yeryüzünde cereyan eden olayların Tanrı'dan bağımsız olarak dehr denilen bir kaynaktan ortaya çıktığını ileri süren, hayatı basit bir şekilde oluş ve yok oluş şeklinde anlayan, ölümden sonra tekrar dirilmeyi reddeden bir topluluk mevcuttu. Kur'an'a göre bütün kainat Allah tarafından özgür iradesiyle, muayyen şartlarda ve kendine has işleyiş kanunlarıyla yaratılmıştır. Maddenin kendi başına var olması, yaratıcının iradesinden bağımsız olarak cansız, hareketsiz, atıl ve kaotik bir durumdan belirli bir zaman içerisinde canlı bir organizmaya dönüşmesi ve mevcut düzenli halini alması imkansızdır. Bunun aksini iddia etmek, anlayış kıtlığı, bilgisizlik ve sapkınlıktır. Bir hadis. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

gibi. Şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale?

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
24: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Vacit. Alemlerdeki her zerreden haberi olan, dilediğini dilediği vakit bulup çıkaran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların derinine vakıf, yarattığı her şeyi gözeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bulmak, bilmek, müstani olmak anlamlarındaki vecd kelimesinden türeyen vacid esması, dilediğini dilediği zaman bulan bir müstani anlamına gelir. İnsanın bilip bulması, araştırarak, deneyerek olur. Bilgiye ancak böyle vakıf olabilir. Lakin Allah'ın olaylara vakıf olması vasıtasızdır. Allah'ın macid oluşu, göklerde ve yerde zerre kadar yahut ondan daha küçük veya büyük hiçbir şeyin kendisinden gizli kalmayışıyla her şeyi bilmesi

0: ve hiçbir şeye muhtaç olmayışıyla emirlerini ve isteklerini daima gerçekleştirmesiyle tecelli eder. Her şeyden müstani, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbimiz, nesne ve olayları mahiyetleriyle bilir, insanların gözünden kaçan, kaybolan her şeyin bilgisi ve mülkiyeti onda mevcuttur. Kime dilerse ilminden, servetinden keremiyle bağışlar. Hiç kimse onun gazabından kaçamaz. Yani vacit esmasının aslında kendine özgü içeriğiyle ilişkili bulunan birçok ilahi isimle anlam yakınlığı vardır. Peki Rabbimin vacit oluşu bana nasıl yansır? Bende nasıl tecelli eder? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan bilgiye aç bir varlıktır. Bildikçe, öğrendikçe zihninde açılan kapılardan geçmeyi sever. O kapıların ardında bulacaklarının heyecanıyla yaşama tutunur. Öğrenerek kendini ispat etmeye başladığında daha çok bilmek ister. Bildiklerinin verdiği güçle dik durmaya başladıkça da kayar. Her nimetin imtihanı olduğu gibi ilmin de imtihanı vardır. Bildiklerinin kendine yettiğini düşünür mesela. Bildikleriyle amel etmeyi unutur, her şeyi bildiğini sanır. Bilmenin verdiği hazla Rabbinden uzaklaşmaya başlar. Halbuki unuttuğu bir şey vardır. Her insan gaflet yorganının altında derin bir uykudadır. Alem gafletle kaimdir. Gafletle yaşar insan. Nimetleri sessiz ve pürüzsüz bir düzen içerisinde verir Allah. Bu pürüzsüzlük gaflete sebep olur, unuturuz. Neyin nimet olduğunu, nimeti verenin kim olduğunu unuturuz. Kendimizden bilmeye başlarız. Dahası her şeyi bildiğimizi sanmaya başlarız. Aslında Rabbimiz gafleti alemde var olabilmemiz için vermiştir. Hayatımı idame ettirmemi sağlar gaflet. Ama aynı zamanda arayışa yönelmeme de sebep olur. Bu kadar basit olabilir mi her şey? Sabah kalkıp işe gitmek, eve dönüp aileyle vakit geçirmek, yemek, çalışmak, uyumak ve yeniden aynı döngüye girmekten ibaret olabilir mi? Olamaz demek için gaflet yorganının altından çıkmak gerekir. Zihni zorlamak, kendimizi silkelemek gerekir. Ama bunun için de gönüllülük gerekir. Allah kullarını zorlamaz, nimetlerini nazikçe hatırlatır. Sürekli bize kendini fark ettirirken bile perdeler ardındadır. Kulunun gözüne sokmaz nimetlerini, başına kalkmaz. Allah zariftir, kula da zarif olmak yakışır. Bu yüzden ancak gönüllü olanlar tefekkür eder, uyanıklık haline geçer. Her iki dünyasını mamur etmek isteyenin talebidir uyanıklık. Rabbimiz bizi gafletten sıyrılabilen kullarından eylesin. Kalbin kasılıp gevşemesi gibidir aslında bu haller. Bazen bir his geliverir içimize, sanki gözümüzün önündeki perdeler kalkar da Rabbin ne kadar muazzam olduğunu hissederiz. Haşyetle titrer kalbimiz. Bir haldir ancak bu, gelir geçer. Keşke geçmese deriz ama geçmese hayatın eziyete dönüşebileceğini düşünmeyiz. Allah kullarına her daim kaldırabilecekleri kadar yük verir. Herkesin heybesinin alacağı kadardır yükü. Bir kimseye ihtiyacı olandan fazlasını vermek eziyet değil midir? Allah'ın kullarına verdiği ilim de, duygular da, hikmetler de böyledir. Her şeyi herkesin ihtiyacına göre veren Rabbimiz, gafletten de uyanmak istediğimizde bizim kaldırabileceğimiz kadarını gösterir bize. Yakınlaştırır bazen kalplerimizi, yoğunlaşır hislerimiz. Sonra yeniden dünyanın kucağına düşeriz. Kaybolma ve bulma halleri arasında gidip gelirken başımıza gelen olaylarda ne yapacağımızı bilemeyiz. Kaybettiğimiz her çıkış yolunun gafletten olduğunu fark etmeyiz. Her şeyi bilen Rabbin bizim kaybettiklerimizi hep elinde tuttuğunu da. O yüzdendir bütün bu çırpınışlarımız. Her işi kendimiz çözmeye çalıştığımız için uykumuz derin. Rabbimiz bizi kendini bulanlardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben acizim. Ne kadar bilirsem bileyim, Rabbimin ilmi yanında hiçtir bildiğim. Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi, buyurmuyor mu? Benim bildiklerim, denize daldırıp çıkardığım bir toplu iğne ucunda kalan bile değildir. O halde bildiklerimle kendi başımın çaresine bakmaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Benim bildiğim ne kendime yeter, ne başıma gelen işleri çözmeye. Her işime Rabbimi vekil kılmayı başarmam lazım benim. Rabbimin macid oluşuna güvenmem lazım. Benim bulamadığım her çözüm onda mevcut. Benim yetemediğim her hale Rabbim yeter. Benim kaybettiğim her şeyi O bulur. Benim güvenebileceğim, ilminden istifade edebileceğim bir tek O'dur. Ben dua ederim, gafletten uyanmaya, uyanık kalmaya, perdelerin arkasındakini görmeye niyet ederim. Bana ihtiyacım olanı ihtiyacım kadar verir. Ben verilene razı olurum. Kimseyle kendimi kıyaslayacak halim yok. Kendimi düzeltmektir benim derdim. Rabbimle aramı iyi tutmaya gayret ederim. Kimsenin bana faydasının olmayacağı gün geldiğinde bir tek Rabbim benim elimden tutar bilirim. Rabbim, idrakimi, anlayışımı, ilmimi artır ki sana hakkıyla yakın olabileyim derim ve selam. Her türlü gafletten münezzeh ya vacid. Hidayetim de, mağfiretim de, hayatım da, ölümüm de senin elindedir. Sen beni ömrünü hayra harcayan kullarından eyle. Ölüm son nefesimi avucuna aldığında uykuda olmaktan sana sığınırım. Kalbimi uyandır Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

çiçeklerle hoş geçin. Dalı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
23: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. 18 Ağustos Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, güzel, bereketli eylesin efendim. Sizleri sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Sabah yoklamasında Hayırlı Sabahlar programımızda sizin de o güzel, kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz ve şu anda bizleri nerelerde dinliyorsa kıymetli dinleyicilerimiz, sizin selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Güzel bir eserle Hayırlı Sabahlar programımızın açılışını yapalım. Ardından gündem özelde gazete haber başlıklarımız da kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Gazete haber başlıklarımızda artık ev ev kuşatıyorlar denilmiş efendim. Manşet başlığı bu şekilde veriliyor. Gazze'yi yıllardır ablukada tutan terörist İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kuşatmaya başladı. Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 ev 10 gündür terörist İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor, amaç Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlamak. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi kuşatılan evlerde 13 Filistinlinin yaşadığını açıkladı. Terörist İsrail ordusu ABD'nin tepkisi üzerine geçen çarşamba günü istilacı Yahudileri tahliye etmek üzere kuvvet göndermişti. Ancak vadinin verdiği

verdiği bilgilere göre ise askerler istilacıları kovmak yerine avluka altındaki evlerden birine yerleşip askeri karargaha çevirdi. İstilacılar ise hala evlerinin çevresinde bulunuyor. CNN International, Batı Şeria muhabirleri istilacı Yahudilerin toplandığı ve o bölgeleri terk etmeyi reddeden Filistinli çiftçiyi kaçırıp gözlerini bağladıkları anları görüntüledi. İstilacılar daha sonra askerlerin hemen yanında o çiftçiyi maalesef katletti deniliyor efendim. Drone ve motosikletli komando çağı, kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri dönüşüyor. Teknolojiyle birlikte savaşların karakteri değişirken kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri de dönüşüyor denilmiş. Güvenlik kaynakları özellikle yapay zeka ve drone sistemlerini etkin şekilde kullanabilen birliklerle motosikletli komandoların öne çıkacağına dikkat çekiyor. Bu dönüşümün ilk örnekleri Efes 2026 tatbikatında görüldü. Motosiklet komandoya hızlı intikal imkan sağlarken görünürlüğü ise azaltıyor denilmiş. Öte yandan Glopper'la kriptolu haberleşme, Alihan Kuriş grubuna yönelik kara para soruşturmasında gizli haberleşme uygulaması kullanıldığı tespit edildi. Glopper isimli uygulamaya 3 kademeli doğrulamayla giriliyor. Google Play ya da App Store'da bulunmayan Glopper, Bylock üzeri benzeri özel yöntemle telefonlara yükleniyor denilmiş. Bir diğer haber başlığında Menderes AK Parti'ye geçti. İzmir'in Menderes ilçesinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Şen 4. turda 15 oy alarak seçildi. Yeni parti adayı Barış Gürsoy ise 12'de kaldı. Seçimde taraflar arasında arbede yaşandı deniliyor. 27 yıl geçse de acılar hep taze. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Avcılar'da anma törenleri düzenlenirken yeni felaketlerin önüne geçmek için kentsel dönüşüm ve afet hazırlığının önemi bir kez daha vurgulandı deniliyor efendim. Bir diğer gazetemize bakacağız. Terörsüz Türkiye için tarihi imza deniliyor. Milli Dayanışma Yasası Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için atılan bu adımda emeği geçenleri tebrik eden Başkan Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan Trump'la Mekke Anlaşması'nı görüştü. Kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırıldı deniliyor. Yeni ifadelerle derinleşen Kuriş suç örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan kara paraların izine ulaşıldı denilmiş. Gabardan sonra petrolde yeni müjde. Bismil'den Diyarbakır'da kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervi. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirketli Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı. Bayraktar, toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak olan rezervin gabarı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacağını belirtti. Kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak deniliyor. Yeni milli deniz park alanları ilan ettik. Mavi Vatan'da Atina'nın uykusunu kaçıran hamle deniliyor efendim. Alt haber başlıkta. Bir diğer gazeteye bakacağız. Hemen şöyle, Mekke Anlaşması dünyaya mesajdır deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi. Öte yandan Çerçeve Yasa resmi gazetede Erdoğan hayırlara vesile olsun dedi. Atina'yı karıştıran hamle, Türkiye Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alanı ilk kez Deniz Milli Parkı olarak belirleyecek Yunanistan'ın oldu bittilerine karşı önemli bir manevra olarak alanını açtı. Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da da geniş bir yankı buldu deniliyor.

efendim. Yeni nesil 4 suç örgütüne mali tedbir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Söz konusu örgütlerin Daltonlar, Barış, Boyun, Gündoğmuşlar ve Şapkalılar olduğu ifade edildi deniliyor haberin özetinde. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Yine Mekke Anlaşması özellikle dikkat çekiyor haber özetinde alt haber başlıkta. Gazete 1'in sayfalarında haber başlıklarımız bu şekilde yansıyor. Birazdan detaylara bakacağız ama tabii öncesinde mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız, güzel bir eserimiz var. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla devam ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimendifer'le giderken herkese selamlar. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Çağatay Bey, gününüz aydın, bol, bereketli olsun. Amin efendim cümlesiyle birlikte Rabbim hayırlara vesile kılsın. Cümle Muhammed ümmetine hastalara şifalar versin. Kalın sağlıcakla Deniz'den selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz. Antalya'dan hayırlı sabahlar, işlerimiz rast gelsin. Sizleri ve tüm dinleyicilerinizi sevgiyle selamlıyoruz. Sıradaki eserimizde armağan olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine çok güzel bir eserimiz var. Sabahın bu güzel vaktinde bizden size armağan olsun. Ardından bizlerle beraber olan bütün değerli dinleyicilerimizin nerelerdesiniz efendim? Hangi şehirlerde dinlenmekteyiz? Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguç'tan 17 Ağustos Marmara depremi mesajı var. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguç 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arpaguç, aradan geçen yıllara rağmen depremin milletin hafızasında bıraktığı acının tazeliğini koruduğunu belirtti. Başkan Arpaguç, 17 Ağustos 99 Marmara depreminin üzerinden yıllar geçse de o gecenin acısı ve milletimizin hafızasında bıraktığı derin izler hala tazeliğini korumaktadır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden aziz kardeşlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, geride kalan ailelerine sabrı cemil diliyorum dedi. Depremde

planlıyor. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yayınladığı mesajda. Efendim bir eser arası vereceğiz. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz mesajlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla devam edeceğiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin sizlere de efendim. Isparta'dan Ahmet Soylu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim bilmukabele. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Mustafa Kurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yazıyor bize. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Rabbimiz ülkemizi ve bütün İslam alemini her türlü kötülükten korusun. Mersin'den selamlar. Aleyküm selam. Amin. Sıradaki eseri istiyor dinleyicilerimiz. Hemen buluşturalım efendim. Sıradaki güzel eserimizle sizleri, ardından yine hem mesajlarınız hem de haber detaylarımızla devam edelim.

0: Efendim haber detaylarımızla devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar programımıza. Kaldığımız yerden Filistin konvoyu dönüyor denilmiş. Gazze'deki katliamı dünya gündeminde tutmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek için Srebrenica'dan yola çıkan Filistin konvoyu Irak'a geçemeyince geri dönme kararı aldı. Türkiye etabını tamamlayıp Habur sınır kapısından çıkan aktivistler hiçbir gerekçe gösterilmemesine rağmen İbrahim Halil sınır kapısından Irak'a alınmadı. 11 Ağustos'tan bu yana tampon bölgede bekleyen aktivistler dün açıklama yaparak tampon bölgedeki eylemi sonlandırdı. Filistin konvoyundan yapılan açıklamada kararın geri çekilme değil mücadelenin daha stratejik ve uzun soluklu sürdürülmesi için alınmış yeniden konumlanma olduğu vurgulandı. Konvoyun sözcüsü Hüseyin Durmaz, başta İslam ülkeleri olmak üzere bölge devletlerine artık mazeretlerin arkasına sığınma zamanı değildir. Birlikte hareket etme, dayanışmayı büyütme ve Filistin halkının yanında durma zamanıdır diye birlik çağrısı yaptı. Daha önce Irak makamlarıyla yapılan görüşmelerde Bağdat geçiş konusunda Ürdün'ü işaret ederken, Ürdün tarafı ise Kral Hüseyin sınır kapısının İsrail kontrolünde olduğunu belirterek İsrail baskısına dikkat çekmişti deniliyor. Irak geçişe izin vermedi. Öte yandan Sumut aktivistlerini bırakın denilmiş efendim. Tunus'ta tutuklu bulunan Sumut filosu aktivistlerinin aileleri yakınlarının serbest bırakılması ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Aileler Morganiye cezaevinde tutukluluk koşullarının aktivistlerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek siyasilere harekete geçme çağrısında bulundu. Tunus yargısı 16 Mart'taki Sumut filosunu yürütme kurulunun 7 üyesi hakkında şüpheli mali akışlar ve kara para aklama iddiaları kapsamında tutuklama kararı vermişti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz efendim, mesajlarınızla devam edeceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.
1: Çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınızla hemen şöyle devam edelim programımıza. Saygılar sunarak, kolaylıklar dileyerek söze başlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den Mekan Çiçek, Konya'da olan hanım Ayşe, kızım Hilal ve torunum Asya ve Uraz, oğlum Emin, kızım Neslihan, oğlum Salihcan, sıradaki eseriniz istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Galiba sıradaki eseri armağan etmek istediniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah sizlerden razı olsun, böyle güzel kıymetli programlarla bizleri buluşturuyorsunuz. Diyanet Radyomuzu iyi ki var. Teşekkür ediyoruz efendim, iyi ki sizler de varsınız. Hayırlı sabahlar diliyoruz Çağatay Bey, hayırlı sabahlar efendim. Sevgiler, selamlar, Isparta'dan geliyor mesajımız. Güller diyarı selamı olsun bizden de size. Günümüz bereketli olsun, amin efendim. Sıradaki eser sizlere ve işe gidecek olan herkese ya da iş yolundaki herkese gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı mesailer diliyoruz bizler de bütün, hem mesai yolunda olan hem de mesaisi başlayan bütün değerli dinleyicilerimize, keza bütün esnafımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki güzel eserimizle de sizleri buluşturalım ve armağanımız olsun. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız efendim. Buyursunlar.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Efendim, gündem bölümünde son haber detayımıza bakacağız. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ndeki organizasyonda atlı sporlar, okçuluk, güreş, el sanatları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri gerçekleştirilecek. Kutlamalar 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadırın kurulduğu alanda atlı okçuluk, cirit, kökbörü, at binme, okçuluk ve güreş etkinlikleri düzenlenecek. El sanatları çarşısı, ok ve yay atölyeleri, yöresel ürün standları ve çocuk oyun alanları da ziyaretçileri ağırlayacak deniliyor efendim. 23-25 Ağustos tarihleri arasında. Hemen mesajımıza da şöyle bir bakacağız efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Aşklar İlahisi'ni yayınlarsanız seviniriz diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine güzel bir eserimiz var. Hemen sonrasında da programın son bölümünde müsaadelerinizi istemek üzere tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
6: hayırlı günler diyenler,
7: karşılıksız sevenler,
8: kadir kıymet bilenler,
9: üzerine güneş değmeyenler,
10: hesap etmeden verebilenler,
11: sen değil, biz diyebilenler,
12: herkese merhamet edebilenler,
13: yolu yönü haktan yana olanlar,
14: aralarında selamı yayanlar,
15: doğrudan yana olanlar,
16: mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Diyanet Takvimi.
23: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 5 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 5 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Maddeciliğin sapkınlığı. Materyalizm. Materyalizm, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, Tanrı tanımaz doktrinler bütününe verilen addır. Cahiliye toplumunda Allah'ın varlığına ve birliğine inanan hanifler dışında büyük çoğunluk putperestti. Ayrıca zamanın ezeliliğine inanan, yeryüzünde cereyan eden olayların Tanrı'dan bağımsız olarak dehr denilen bir kaynaktan ortaya çıktığını ileri süren, hayatı basit bir şekilde oluş ve yok oluş şeklinde anlayan, ölümden sonra tekrar dirilmeyi reddeden bir topluluk mevcuttu. Kur'an'a göre bütün kainat Allah tarafından özgür iradesiyle muayyen şartlarda ve kendine has işleyiş kanunlarıyla yaratılmıştır. Maddenin kendi başına var olması, yaratıcının iradesinden bağımsız olarak cansız, hareketsiz, atıl ve kaotik bir durumdan belirli bir zaman içerisinde canlı bir organizmaya dönüşmesi ve mevcut düzenli halini alması imkansızdır. Bunun aksini iddia etmek, anlayış kıtlığı, bilgisizlik ve sapkınlıktır. Bir hadis. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Hayırlı günler.
22: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Günün Duası.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümameciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümami'nin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
3: Tabii, gideriz Ümami.
0: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış, Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.
5: Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm.
6: Abim de olsan bunu kabul edemem.
7: Tamam, sakin olun. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda önce Zeyd bin Harise söz aldı.
7: Ya Resulallah, Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz. Onun bir koruyucuya ihtiyacı var. Medine'ye geldiğimizde beni Hamza'yla kardeş ilan etmiştiniz. O da şehit olmadan evvel ailesini bana emanet etmişti. Onun kardeşi olarak yetim kızını büyütmek bana düşer. Cafer bir yandan, Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
4: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
6: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza

0: babanın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et, onu bizim evimizde büyütelim.
1: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
2: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi Ümame'nin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek, teyze anne konumundadır dedi ve Ümame'nin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
3: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var.
4: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
5: Peki Ebul As ne olacak?
4: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
2: Ebul As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep, onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
6: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebul As benim himayem altındadır.
2: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek, benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
7: Evet duyduk ya Resulallah.
8: Evet ya Resulallah.
7: Kızınız Zeynep Ebul As'ı himayesine aldığını söyledi.
2: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona himayene aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebul As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
6: Hoş geldin Ebul As.
9: Merhaba Zeynep.
6: Nasılsın, iyi misin?
9: Çok iyiyim.
6: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
9: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
6: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
9: Evet ama neden?
6: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebul As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
9: Anlıyorum sanırım.
6: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
9: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak bu cesaret isteyen bir şey.
6: Ebul As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
9: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
6: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
9: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
6: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
9: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıysanız Ebu Las'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
6: Ne cevap vereceksin?
9: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
6: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
2: Ebul As dediği gibi kervanıyla birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebul As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebul As kafile ile birlikte çıka geldi.
10: Duydunuz mu? Ebul As geri döndü.
11: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
10: Evet.
11: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
10: Muhammed onu affetmiş.
11: Tabii, damadı olunca.
10: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
11: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
10: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
11: Hadi biz de gidelim.
10: Hadi.
2: Ebul As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
12: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
13: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebul As.
14: İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler.
12: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
15: Evet, hazırlayalım.
13: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi nasıl başardın bunu?
9: Bu benim başarım değil. Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim. Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş. Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler.
12: Demek öyle.
15: Demek öyle.
9: Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
14: Şu işten de vazgeçmediler. Adamlarla savaşmaya gidiyoruz. Çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik?
16: Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar.
14: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu Las? Anlatsana.
9: Ben Müslüman oldum.
14: Ne dedi? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
9: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
12: Sen ne dediğinin farkında mısın?
17: Ne diyor bu adam?
16: Olmaz böyle bir şey.
9: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
2: Ebul As vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
9: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
2: Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha

0: gerek görmeksizin Ebul As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde iki göz odada üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, İki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi fası derken üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

158. gün. Canın korunması. Ayet-i Kerime meali. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. İsra Suresi 33. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in iki oğluna bir pay, günah ayrılır. Çünkü o ilk defa öldürme çığırını açan kişidir. Fetva. Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır? Kameri aylar adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir. Hazreti Peygamber hilali Ramazan hilalini görünce oruca başlayın ve hilali Şevval hilalini görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayın buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konuyla ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hazreti Peygamber, "Biz ümmi bir toplumuz, hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür buyurarak kameri ay başlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiştir. Çıplak gözle görülsün ya da görülmesin ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği, bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı, yılların sayısını ve hesabını bilmemiz için aya menziller tayin edildiği, gökler ve yer yaratıldığı zaman 12 ay meydana gelecek şekilde bir nizam olduğu, ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Hazreti Peygamber kameri ay başlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi başvurulacak yegane yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple hilali çıplak gözle görme dışında bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. Bugün insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkanı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkanı bile doğmuştur. Dolayısıyla kameri ayların başlangıcını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur. Hikmetli söz. Akıl insan için çok değerli ve aziz bir şeydir. Bütün aziz ve kıymetli olan şeyler gibi o da en üsttedir. Onun yeri başta beyindedir. Akıl insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim, seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru ve yaptıkları ölçülüdür. Akılsız ölü gibidir. Akıllıysa diridir. Nasıl geceleyin karanlık evleri meşaleyle aydınlatıyorlarsa, akıl da insanı öylece aydınlatır. Her türlü iyilik akıldan gelir ve insan bilgisiyle seçkinleşir. İnsanı hayvandan ayıran da budur. Bilgiden daha büyük ne var? İnsan yeryüzünde çevresine ancak bilgisiyle egemen olmuştur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm.

düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aklın kıymetini ancak akıllılar bilir. Bilgenin sattığını da ancak bilgi sahibi olanlar bilir. Akla saygı bilgiden gelir.

Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Tattan, üsluptan, yılandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Söz nedir? Tesiri nerededir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanın sırrı zihninde ve yüreğinde büyür, dilinde şekle kavuşur. Ağzından çıkan ne varsa hepsi sensin. Kalabalığın, küstahlığın, kırıcı ve yıpratıcı bir üslubun altında iyilikten, güzellikten, sağduyudan nasiplenmemiş kişilikler belirir. Böyle biri az gitsin, uz gitsin, dere tepe düz gitsin, yine de gönül sarayına konuk olamaz. Bir de ağır sözü yumuşatıp incelten, nazik, içten sözlerle donatılmış insanlar vardır ki çetin ceviz kalpleri bile kazanabilirler. O halde unutma ki dil hem silah olup yaralar açar, hem de anahtar olup açılmaz sanılan kapıları bile aralar. Yaşamımız boyunca yolumuz pek çok insanla kesişir. Kimileri bizi anlamaz, kimi vakit biz birilerini. Daha fenası, yanlış anlama, kötü yorumlama da işin içine girince incitebilir, incinebiliriz. İşte tam da bu noktada tatlı bir dille ifade edilenler iyi niyetli muhatabın kalbine temiz bir yol açıverir. Saygınlığını yitirmeyenler er ya da geç hak ettikleri saygıyı göreceklerdir. İletişim mümkün oldukça çöller yeşil vadilere, dikenler yedivenlere, kederler taptaze ümitlere ve sevinçlere evrilir. Herkes herkeste kendini arar. Oysa herkes herkeste kendini temsil eder. Tartmalısın. Konuşurken sözünü, bakarken gözünü, karara varırken özünü bir iyi tartmalısın. Ne kadar sürerse sürsün, kavgaların kazananı olmaz bilesin. Kötülük düştüğü yeri yakıp kavurur. Acı sözlerin değdiği kulak, tatlı sözlerle güzelleşmiş gönüllerin hikayesini dinleyip de anlayamaz. Biraz sabır, biraz anlayış, biraz hoşgörü, en gergin anları bile sakinleştirir. Hırçın deniz durulsun ki, manzara açığa çıksın, mavisi yeşile anlaşılsın. Bir kervandır kurduğun her cümle. Ya ipek, misk, merhem taşır ya da zehirle barut. Sen seçeceksin vakti geldikçe. Bil ki sert rüzgarlar önce en sert dalları kırar. Ve hep hatırla ki yumuşak esintiler en sert dalları bile yaşatır. Kırmamak için gösterdiğin direniş en ince damarlarına dek seni insan kılar. Güzel söz yüreğe değer katar. Her mevsim hatırlanan bir hoş raiha misali ruhun derinlerinde saklanır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 5 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 5 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Maddeciliğin sapkınlığı. Materyalizm. Materyalizm, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, tanrı tanımaz doktrinler bütününe verilen addır. Cahiliye toplumunda Allah'ın varlığına ve birliğine inanan hanifler dışında büyük çoğunluk putperestti. Ayrıca zamanın ezeliliğine inanan, yeryüzünde cereyan eden olayların tanrıdan bağımsız olarak dehr denilen bir kaynaktan ortaya çıktığını ileri süren, hayatı basit bir şekilde oluş ve yok oluş şeklinde anlayan, ölümden sonra tekrar dirilmeyi reddeden bir topluluk mevcuttu. Kur'an'a göre bütün kainat Allah tarafından özgür iradesiyle, muayyen şartlarda ve kendine has işleyiş kanunlarıyla yaratılmıştır. Maddenin kendi başına var olması, yaratıcının iradesinden bağımsız olarak cansız, hareketsiz, atıl ve kaotik bir durumdan belirli bir zaman içerisinde canlı bir organizmaya dönüşmesi ve mevcut düzenli haline alması imkansızdır. Bunun aksini iddia etmek, anlayış kıtlığı, bilgisizlik ve sapkınlıktır. Bir hadis. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi. Hadislerin hikayeleri az sonra.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken.

0: hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin, bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
0: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
1: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
0: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin.

Biz de sizinle birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İyi sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Bugün ailemle beraber sizleri dinliyoruz. Çiçeklerle Hoş Geçin eserini canım annem ve babam için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Yayınlarınızı muhabbetle takip ediyoruz. Ben Ankara'dan Yusuf. Bugün İstanbul'dan gelen kız kardeşim için Mustafa Cihat'tan Hu ilahisini istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm. Ben Gaziantep'ten Sedat Öztürk. Divan Dururum ilahisini çok sevdiğim ailem, hayat yoldaşım ve İstanbul'daki kardeşlerim için istiyorum.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Hatay İskenderun'dan Recep Ateş. Sami Özer'den bir parça istiyorum. Eşim Dilek ve çocuklarıma gelsin. Tüm dinleyenlere gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Ankara'dan Ayfer. Çağırırım ey dost seni ilahisini. Kızım ve oğlum için istiyorum. Hayırlı dinlemeler.

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Sizi annemle birlikte dinliyoruz.
1: Merhaba Diyanet Radyo. Oğlumla kızıma Kabe'nin yollarını istiyorum. Çalırsanız memnun olurum.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Abdülhadi Ocakçı, tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve Ümmet-i Muhammed'in her ferdine Fatih Koca'dan kabre girdiğim gece ilahisini paylaşırsanız seviniriz.

Selamünaleyküm Diyanet çalışanları. Göçtü kervan ilahisini Diyanet çalışanları ve bütün İmam Hatip Müezzin Kayyım camiasına hediye ediyorum. Rabbim memleketimize birlik, dirlik nasip eylesin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Erzurum'dan Erdem İnce. Ey Risalet tahtının ilahisi istiyorum. Tüm İslam alemine ve Diyanet Radyo çalışanlarına gelsin. Hayırlı günler.

Selamün aleyküm, hayırlı yayınlar, bereketli günler inşallah. Günümüzün bereketi, aydınlığı hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Almanya Stuttgart'tan binler selam. Ben Merve Çam. Sıradaki parçayı Türkiye'nin güzel insanlarına, Diyanet Radyo'nun değerli tüm dinleyenlerine ve aileme, sevdiklerime hediye olarak gönderiyorum buralardan inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar efendim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon

0: Dilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar içinse ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, Allah'ın en seçkin kulu. Ensardan bir adamla Zübeyir bin Avvam arasında Harre mevkiindeki hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e suyu bırak gelsin dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum Hazreti Peygamber'e intikal etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyir önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver buyurdu. Bunu işiten adam, Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için ona öncelik verdin diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve Zübeyir sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerinden oluşan duvarın hizasına gelinceye kadar tut, sonra salıver dedi. Zübeyir bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Bu olayda görüldüğü gibi insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar Peygamberimize getirilir, onun verdiği kararlar doğrultusunda bir çözüm ortaya çıkardı. Zübeyir ile Medineli zatın arasındaki sulama anlaşmazlığında Allah Resulü, Zübeyir'in olgun davranarak hakkı olan seviyeye kadar suyu biriktirmeden komşusunun bahçesine salıvermesini istemişti. Ancak Ensardan olan zatın verdiği tepkiye alınmış ve Zübeyir'e hakkını sonuna kadar kullanmasını emretmişti. Bu olay üzerine inen ayet, söz konusu tepkinin saygısızca bir hareket olmanın çok daha ötesinde peygambere imanı ve itaati ilgilendiren bir yönü olduğunu göstermekteydi. Çünkü uygulamanın adilane olmadığı düşüncesiyle kendisine itiraz edilen sıradan bir insan değil, Allah'ın en son elçisiydi. Pek çok ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'e iman Allah'a imanla birlikte zikredilir. Kuşkusuz Allah'a iman, Peygamberine imanı gerektirmekte ve bu imanı ikrar ifadesi peygamberin adını da içermektedir. Allah Resulü de sevgili amcası Hazreti Abbas'ın naklettiği şu sözünde imanın ancak peygamberi tasdik etmekle tamam olacağını bildirmektedir. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de Resul olarak kabullenen kişi imanın tadını alır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kalpten benimsemek, onu her şeyden daha çok sevmek, gerçek anlamda iman etmenin bir gereğidir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre sevgili peygamberimiz bu hususa şöyle dikkat çeker. Herhangi biriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Yüce Allah müminlere, Hazreti Peygamber'e sevgi ve tazim göstermeyi emretmiş, kendisinin de ona ne kadar değer verdiğini, onun makamını ne kadar yücelttiğini hatırlatmıştır. Allah ve melekleri peygambere çok salat eder. Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Peygambere salat, meleklerin dua, tebrik ve övgülerini ifade ederken, Allah'ın salat etmesi, gerçek mahiyeti ve keyfiyetini tam olarak kavrayamadığımız, sınırlarını kestiremediğimiz bir iltifat, rahmet ve şeref olmalı. Allah, peygamberine salat ve selam getirmeyi müminlere bir vazife olarak yüklerken, onu yüceltmeyi imanın bir gereği saymıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih etmekle Resulüne saygı yan yana zikredilmiştir. İşte Allah, elçisine verdiği bu değerden dolayı ona yapılan saygısızlığı, kendisine yapılan saygısızlıkla bir tutarak şöyle buyurmuştur. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz

Sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Aynı şekilde Allah Teala herhangi bir yardıma muhtaç olmadığı, bütün kudret ve hakimiyet elinde olduğu halde peygamberine yapılan yardımı kendisine yapılmış gibi ifade ederek onun kıymetine işaret etmiştir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Bu ayetteki Allah'a yardım ifadesi, onun dinine ve peygamberine yardım şeklinde tefsir edilmiştir. Hazreti Peygamber'e verilen bu değer, ona itaatin Allah'a itaatten, ona teslimiyetin Allah'a teslimiyetten bağımsız olmadığını, Allah'a imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Nitekim Ebu Hureyre'nin naklettiği bir sözünde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Allah'a giden yol Resulüne tabi olmaktan, sözlerini dinlemekten ve dediklerine gönülden boyun eğmekten geçmektedir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir ayeti, Peygamber Efendimiz'e ittiba etmenin, Allah'ı sevmenin bir göstergesi ve ispatı olduğu gibi, bağışlanmanın, günahlardan arınmanın ve Allah'ın sevgisini kazanmanın da şartı olduğunu bildirmektedir. Yüce Yaratıcı'nın kullarına olan sevgisini ve merhametini, onların peygamberin yolunu takip etmelerine bağlaması, ona verdiği değerin büyüklüğünü ve nezdindeki ayrıcalığını açıkça ortaya koymaktadır. Peygambere itaatin aynı zamanda Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ve dolayısıyla Allah'a itaat anlamına geldiğini bildiren bir başka ayette de şöyle buyrulur. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Bundan dolayıdır ki, Kur'an ayetlerine bakıldığında, peygamberine isyan bir anlamda Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktır. Peygamberine karşı gelmek aynı zamanda Allah'a karşı gelmektir. Peygamberiyle savaşmak, Allah'a savaş açmaktır. Peygambere biat etmek, Allah'a biat etmektir. Hadis zatında, kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiştir. Zira o, kendi arzusuna göre konuşmuyordu. Söyledikleri ya Allah'tan gelen bir vahidir, ya da vahyin kontrolündedir. Tabiatıyla böyle bir elçinin emrettiklerine uymak, men ettiklerinden uzak durmak, inananlar için imani bir zorunluluktur. O, içlerinden herhangi birinin babası değil, peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya idi. Yüce Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdiğinde ona önemli vazifeler yüklerken onu yüksek yetkilerle donatmıştı. Bundan sonra o sadece ıssız mağaralarda inzivaya çekilip geceler boyunca tefekküre dalan, gönlünü arındıran bir kişi değil, aynı zamanda bütün insanlığa ilahi vahyi duyuran, onları arındıran, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin konularda bilmediklerini onlara öğreten bir davetçi olmuştu. Öncelikli görevi kendisine gelen vahyi insanlara aktarmak ve açıklamaktı. Allah Resulü ümmetine ibadetlerin yanı sıra evlilik, boşanma, miras, haramlar, helaller ve ticaret gibi daha pek çok konuya işaret eden ayetlerle ilgili açıklayıcı bilgiler vermişti. Mesela, Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı ayetinden her türlü alışverişin helal olduğu anlaşılmasına rağmen, Peygamberimiz örneğin domuz ve içkinin satışını yasaklayarak buna bir takım sınırlar getirdi. Allah elçisine Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları açıklama görev ve yetkisinin yanı sıra, Kur'an'da olmayan bazı hususlarda da kural koyma yetkisi tanımıştı. O, insanlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır ayeti, onun hem sorumluluklarına hem de yetkilerine işaret etmektedir. Yüce Allah, Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen gözlerimizin önündesin,
kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et buyururken, Resul-i Ekrem'in doğrudan ilahi iradenin gözetimi altında olduğunu bildiriyordu. Hazreti Peygamber, vahiy ile yönlendirilmediği hususlarda elbette şahsi görüşüyle hareket ediyordu. Ümmü Seleme'nin anlattığına göre iki kişi miras ve kaybolmuş mallar konusunda anlaşamayıp peygambere gelince Allah Resulü onlara şöyle demişti. Bana vahiy gelmeyen hususlarda aranızda kendi kanaatime göre hüküm veririm. Peygamberimizin kişisel yargılarının doğruluğu kuşkusuz herhangi birininkiyle aynı değildi. Nitekim Hazreti Ömer bir gün minberde hitap ederken bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimiz ise doğru olanı bulmak için gücümüz nispetinde ortaya konan fikri gayret ve zandan ibarettir.

Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i hem fertlerin iç dünyasını aydınlatmak, onları günahlarından arındırmak, hem de topluma iyilikten yana olmayı, iyiliği egemen kılmayı öğretmek için görevlendirdi. O bütün bu yönleriyle alemler için bir rahmetti. İnsanlara rahmete kavuşma yolunu gösterirken o, rahmetin bizzat kendisiydi. Bu rahmet, azabı açıkça davet edenleri bile kuşatmıştı. Peygamber Efendimizin anlattıkları karşısında Ebu Cehil, "Allah'ım, eğer bu senin katından gelen bir gerçekse, gökten başımıza taş yağdır veya bizi elim bir azaba uğrat," demişti de, bunun üzerine şu ayetler inmişti. "Oysa sen onların içindeyken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez." Ayette mağfiret dileyenler olarak zikredilenler, Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde hala Mekke'de müşrikler arasında bulunan müminlerdi. Rabbi onu hep himayesi altında tutmuştu. Bu baştan beri böyleydi. Rabbi onu yetimken barındırmış, arayış içine girdiğinde ona yol göstermiş, yoksul iken onu zengin etmişti. Henüz annesinin karnında 6 aylıkken babası vefat etmiş ve yetim kalmıştı. 6 yaşında da annesini kaybettiğinde yapayalnızdı. "O seni bir yetim iken barındırmadı mı?" buyrulurken onun dürri yetim, eşsiz inci gibi oluşuna da bir işaret vardı. Büyütülen bir çocuk değil, aynı zamanda büyük bir ahlak örneği ve insanlığı kurtuluşa çağıracak olan bir davetçi ve müjdeleyiciydi. Bu yüzden hep Allah'ın gözetimindeydi ve Allah peygamberini insanların zararlarından daima korudu. Yardımı ve merhametiyle insanların saptırmalarından onu emin kıldı. Ona ve onun şahsında bütün inananlara daima ilahi iradeye teslim olmaları salık veriliyordu. "Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et." ayeti bu telkinlerden sadece biriydi. Allah sevgili peygamberimizden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o, Allah katındakileri tercih ederken hiç tereddüt etmemişti. Vefatına 5 gün vardı. "Sizden birinin bana dost olmasından ve böylece Allah'ın dostluğu yanında ikinci bir dostluk oluşmasından sakınırım. Çünkü Yüce Allah beni tıpkı İbrahim'i dost edindiği gibi dost edinmiştir." buyurdu. Zaten son sözü de "Allah'ım, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta" olmuştu. Allah Teala onu Ahmet diye isimlendirmiş, geleceği Hazreti İsa'nın diliyle İsrailoğullarına bildirilmişti. Peygamber şairi Hassan bin Sabit'in ifadesiyle adını adıyla andırmıştı. Allah son elçisinin adını ve şanını yüceltti. Onunla ilgili bu ilahi destek ve ihtimam çarpıcı bir biçimde şöyle vurgulanır: "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini

Seni büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istikametinden şaşmadı ve kendisinden önce gönderilen peygamberler gibi o da verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirdi. Kuşkusuz Allah'ın bütün elçileri peygamberlik vasfı itibarıyla eşitti. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ayeti kerimesi, müminlerin imanlarının gereği olarak söylemeleri icap eden söze işaret etmekteydi. Peygamberler silsilesinin son halkası olan sevgili peygamberimiz, bütün insanlığa gönderilmekle sadece kendi toplumlarına gönderilen diğer peygamberlerden ayrıldığını telaffuz ederken, hiçbir kula ben Yunus bin Metta'dan, Yunus peygamberden daha hayırlıyım demek yakışmaz sözüyle peygamberlik vasfı itibarıyla bütün elçilerin Allah'ın nezdinde eşit olduğunu ifade etmekteydi. Bununla birlikte Kur'an'da sabırlı ve dirençli ulul azm peygamberlerden bahsedilir. Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Bu ayet aynı zamanda Allah Resulü'nün de bahsedilen ve övülen peygamberlerden biri olduğuna dair bir işareti barındırmaktadır. Resul-i Ekrem büyük bir azim ve kararlılıkla görevini ifa etti. Veda hutbesinde buna insanların şahit olmasını istedi. Allah ondan razıydı, o da Rabbinden razı olacaktı.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken,

0: Siz hala burada mısınız?
1: Tamam hanım, tamam. Çıkıyoruz birazdan.
0: Dede, biz şimdi nereye gidiyoruz?
1: Babanın dükkanına gidiyoruz. Hem sen orada babana yardım edersin.
0: Aa, hemen gelmeyin. Biz size haber veririz.
2: Dede ya, sanki bizi evde istemiyorlarmış gibi bir hisse kapıldım.
1: Hislerinde yanılmıyorsun evlat. Babaanneni sinirlendirmeden bir an önce çıkalım.
2: Neden evden biz çıkmak zorundayız ki?
1: Aa, sana yolda anlatırım. Berini de taktın mı?
2: Berimi taktım, kabanımı da giydim.
1: Madem hazırsın, hadi çıkalım.
3: Gittiler mi?
0: Oh, hele şükür. Sonunda çıktılar. Anne ne yapıyor kızım?
3: Mutfakta son hazırlıkları yapıyor babaanne.
0: Öyleyse biz de gidip annene yardım edelim.
2: Dede, hala anlatmayacak mısın?
1: Aa, bizim eve Maria ile Necati gelecek de o yüzden.
2: Biz daha önce de misafir ağırlamıştık ama evden hiç kimseyi misafir geliyor diye dışarı göndermemiştik.
1: Aa, anlasana be torunum. Bizimkiler Necati ile Maria'yı bizim evde misafir edecekler. Onların rahatlıkla konuşup birbirlerini tanıyabilmeleri için bizim evden gitmemiz gerekiyordu.
2: Ha, şimdi anladım. Peki bu iş olur mu dede?
1: Allah dilerse olur. Bize düşen vesile olmaktır yavrum. Hah, işte babanın dükkanı da göründü.
2: Dede bak, babam da bizi gördü. Yanıma gelin diye bize el sallıyor.

0: İyi ki geldiniz baba.
1: Hayırdır Tahsin? Bu kadar sevineceğini bilseydim daha erkenden gelirdik.
0: Osman bir işi çıktığı için bugün dükkana gelemeyeceğini söyledi. Benim de müşterilere teslim etmem gereken bazı malzemeler var.
1: Tamam sen işine bak evladım. Ben dükkanı beklerim.
0: Mutlu, bana yardım et de dışarıdaki boya kutularını ve fırçaları araca yükleyelim.
2: Tamam baba.
3: Verin bana şu fırça ve boyaları da dünyayı beyaza, dünyayı yeşile, dünyayı maviye boyayayım.
2: İyi de Kazım abi, dünyamız zaten beyaz, zaten yeşil, zaten mavi değil mi?
3: Kazım'ın kafası karıştı. Ne diyeceğim ben şimdi?
0: Kazım. Kendimizi ve çevremizi temiz tutarsak, bir de diğer canlılara saygı gösterirsek, bu yeşillikler, bu güzellikler hiç bozulmaz diyebilirsin.
3: Kendimizi ve çevremizi temiz tutarsak, bir de neydi?
0: Diğer canlılara saygı gösterirsek.
3: Bu yeşillikler, bu güzellikler hiç bozulmaz. Hani Kazım'a alkış? Hani Kazım'a alkış?
2: Öyleyse bizim boyamız güzel söz ve davranışlarımızdır. Nasıl? Doğru anlamış mıyım baba?
0: Maşallah sen meseleyi kavradın da bakalım Kazım bizim söylediklerimizden ne anladı acaba? Kazım.
3: Kazım boya istiyor. Kazım fırça istiyor. Kazım.
0: Sen boyayla fırçayı ne yapacaksın ki?
3: Arabamı boyayacağım.
2: Baba, Kazım abi elindeki değneği otomobil sanıyor.
0: Belki de öyledir oğlum.
2: Nasıl yani?
0: Ona göre öyledir yani. Kazım, sen içeri geç. Mahir amcanla çay içersin. Ben de şu malzemeleri yerine teslim edip geleyim. Ondan sonra otomobilini kendi ellerimle boyayacağım, tamam mı?
3: Tamam. Kazım çayı çok seviyor. Kazım, Mahir emmiyi de çok seviyor.
0: Mutlu, sen şu kalan fırçaları yüklerken ben de aracı çalıştırayım.

0: Oo, ilk müşterimiz de geldi.
1: Müşteri ben değilim. Kazım'ım ben.
0: Aa, öyleyse Kazım Efendi, sen hoş gelmişsin, safalar getirmişsin.
1: Kazım çay içmek istiyor. Kazım çayı çok seviyor.
0: Hırdavata iki çay.
1: Kazım orta açık çay istiyor.
0: Çayın biri orta açık olsun. Kazım, senin için iyi türkü söyler diyorlar.
1: He ya, Kazım iyi türkü dinler. Kazım iyi türkü söyler.
0: O halde güzel bir türkü söyle de içimiz ısınsın be evladım.
1: Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim zahirim sensin. Evvelim oldun ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına, gidip başka dala sarıldığına, gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evvelim oldun, ahirim sensin.
0: Belli ki senin de yüreğini kanatan bir yara var.
1: Çay.
0: Evet, çaylarımız da geldi. İç bakalım Kazım Efendi oğlum. Belki çayın buğusu yüreğindeki yaraya iyi gelir.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: İstanbul Spotu.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu.
6: Diyanet Radyo. Diyanet Takvimi.
7: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 5 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 5 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Maddeciliğin sapkınlığı. Materyalizm. Materyalizm, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, tanrı tanımaz doktrinler bütününe verilen addır. Cahiliye toplumunda Allah'ın varlığına ve birliğine inanan hanifler dışında büyük çoğunluk putperestti. Ayrıca zamanın ezeliliğine inanan, yeryüzünde cereyan eden olayların Tanrı'dan bağımsız olarak dehr denilen bir kaynaktan ortaya çıktığını ileri süren, hayatı basit bir şekilde oluş ve yok oluş şeklinde anlayan, ölümden sonra tekrar dirilmeyi reddeden bir topluluk mevcuttu. Kur'an'a göre bütün kainat Allah tarafından özgür iradesiyle, muayyen şartlarda ve kendine has işleyiş kanunlarıyla yaratılmıştır. Maddenin kendi başına var olması, yaratıcının iradesinden bağımsız olarak cansız, hareketsiz, atıl ve kaotik bir durumdan belirli bir zaman içerisinde canlı bir organizmaya dönüşmesi ve mevcut düzenli halini alması imkansızdır. Bunun aksini iddia etmek, anlayış kıtlığı, bilgisizlik ve sapkınlıktır. Bir hadis. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın

0: Grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar içinse ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Fe Teala Allahu'l Melik.

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artırdı. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur: İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur: Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen: Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur. Öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir. Ama ilim sahibi olmak insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi Yüce Kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil uygulamalarıyla da

0: ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde, zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
2: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizin yankılandığı tüm mekanlara gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programındasınız. Sevgili dinleyenler, Meleklere İman adlı eserimizde bugün melek kavramından ve yine meleklere imandan bahsederek kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Sözlükte melek kelimesi haber getiren, elçi, dirayetli ve güçlü ve kuvvetli gibi manalara gelir. Allah'ın mesajını ve emirlerini taşımak, onun buyruklarını yerine getirmekle görevli oldukları, bu sebepten de güçlü bir yönetime sahip bulundukları için kendilerine bu isim verilmiş olmalı. Melek kelimesinin çoğu melaikedir ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçmektedir. Terim manasında melek, Allah'ın emirlerine tam olarak itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlık şeklinde ifade edilir. Bu tanım onların mahiyetleri ve nasıl bir varlık olduklarından çok, kendilerini diğer varlıklardan ayıran özellikleri belirtilerek yapılmıştır. Çünkü meleklerin mahiyetini ve bütün yönlerini bilen sadece Allah'tır. Kendilerini diğer varlıklardan ayırt edici özelliklerine bakarak bir tanımlamada bulunacak olursak melekler, değişik şekillerde görülebilen, zor görevleri yerine getiren, Allah'a itaatten asla ayrılmayan, erkeklik veya dişilikleri olmayan, nurdan yapılmış, insanlarca algılanamayan, Allah'ın çok değerli kullarıdır.

0: İslam düşünce geleneğinde varlıklar, öncesi ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi kadimle, sonradan olan manasında hadis şeklinde ikiye ayrılır. Kadim olan sadece Allah Teala'dır. Diğer bütün varlıklar sonradan yaratılmıştır, hadistir. Sonradan olan varlıklar, insanoğlu açısından bakıldığında fiziksel olarak algılanabilen ve algılanamayan diye ikiye ayrılır. İnsanın kendisi ve etrafında görüp gözlemleyebildiği varlıkların mevcut olup olmadığı tartışma konusu değildir. Belli bir hacmi, yoğunluğu, maddi yapısı olmayan ve duyularla algı alanına girmeyen varlıklarsa gayb alanıyla ilişki içindedirler. Bu tür varlıklar ancak peygamberin haber vermesiyle bilinebilir. İşte iman meselesi bu varlıklar üzerinde cereyan etmekte. Fiziki alanın dışındaki varlıklar da kendi aralarında yüce değerlere sahip olanlar ve fazileti daha az veya değersiz olanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Melekler birinci, cin ve şeytansa ikinci grupta değerlendirilir. İslam dininde melek denilince önce elçi olarak peygamberlere gönderilen, sonra da evren ve insanlar üzerinde Allah'ın izniyle tasarrufta bulunan ve onun emirlerini yerine getiren güç sahibi manevi varlıklar akla gelmekte. Dinimizin temel kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanın gerekliliği açıkça belirtilmiş, onların varlığına inanmamak dinin gösterdiği ana ilkelerden uzaklaşma olarak nitelendirilmiştir. Bu hususla ilgili bazı ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne vahyedildiyse hepsine iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine gönülden bağlanıp, biz Allah'ın elçileri arasında ayrım gözetmeyiz dediler. Şunu iyi biliniz ki iyilik, yönünüzü doğuya veya batıya çevirmekten ibaret değildir. Asıl iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmasıdır. Melekler var oldukları halde insanlar tarafından görülememektedir. Çünkü onlar nurdan yaratılmıştır. Bununla birlikte meleklerin varlığına inanıyoruz. Onların mevcudiyetini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de melekleri hem görmüş hem de kendileri hakkında bilgi vermiştir. Allah Teala'nın ve Resul-i Ekrem'in bildirdiği her şey şüphe yok ki doğrudur. Melekleri inkar etmek dini bakımdan bağışlanabilir bir davranış değildir. Meleklere iman, peygamberlere iman, melekleri inkar etmek, peygamberleri inkar etmek demektir. Bu inkar da kitapları ve ahiret gününü inkar anlamına gelir. Şu halde peygamberlere, onların vahiy yoluyla getirdiği hükümlere ve kitaplara inanmadan önce, vahyi ve kitapları onlara ulaştıran meleklere kesin bir şekilde iman etmek gerekir. Bu husus hem dini hem de mantıki olarak bir zorunluluktur. İman halkasında böylesine önemli konumundan dolayı olacaktır ki, melekleri inkar, Kur'an'da Allah'ı inkardan hemen sonra zikredilmiştir. Bir ayette de şöyle buyruluyor. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse iyi bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek, Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu

0: Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 17'ye kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'da Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Bildir. Bir hafta aranın ardından yeniden bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün kanunda Emin Bayram bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzda cello'da Yiğit Ateş var. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Teknik masada Samet Korkut Beyefendi bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Reyhan Sevinç Hanımefendi de yine bizlerle birlikte selamlarını sizlere iletiyorlar. Ve her hafta olduğu gibi Doktor Agah Terzi'yi de birlikte olacağız. Onun o güzel sesini dinleyeceğiz, yorumunu, icrasını dinleyeceğiz. Ve kıymetli bestekarlarımızın, güftekarlarımızın hayat hikayelerini de yine Doktor Agah Terzi'den öğreneceğiz. Efendim, her zaman söylediğimiz gibi bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadım, sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı, programımızı dinleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim.
1: Programa anonsuz başladık çok güzel bir eserle. Doktor Agah Terzi'nin, kıymetli üstadım, sizin o güzel Yadigar isimli albümden Mevlam Sana Ersem isimli eserle başladık. Güftesi Ali Ulvi Kurucu'ya ait, bestesi de bu bölümümüzün konusu olan, konuğu olan desek daha doğrudur, evet, belki, kıymetli bestekarımız Zeki Altun.
2: Eyvallah. Hafız Zeki Altun üstadım bu bestesini ben konserlerimde sıkça okuyordum. Ancak geçen sene veyahut da önceki sene Yadigar isimli albümde seslendirmek nasip oldu. Yoksa en sık seslendirdiğimiz eserlerden birisi. Hafız Zeki Altun üstadın programına da bu eserle başlama nezaketini gösterdiniz. Bana da sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Asıl biz teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze, ruhunuza sağlık. Peki hemen sorayım. Zeki Altun kimdir?
2: İbrahim'cim, Zeki Altun hafız bir bestekarımız ve genellikle Hafız Zeki Altun olarak yad ediliyor. Türk sanat müziği eserlerinde Zeki Altun olarak yazılsa da her zaman hafız hafızdır.
1: Evet.
2: Hafız Zeki Altun Üstad 1920 yılında İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya geliyor. Tabii küçük yaşta Kur'an tahsiline başladıktan sonra Hafız Ali Gülses'in babası Hafız Ahmet Efendi'den de ve Yeni Cami müezzinlerinden de Hafız Ahmet Necati Efendi'den talim etmeye başlıyor. Ve Nur Osmaniye Camii baş imam hatibi Hafız Hasan Akkuş Efendi'den de hıfzını, yani hafızlığını tamamlıyor. 1938 yılında hafız olmuş oluyor. Musiki işin az hafızlarımızdan olan Hafız Zeki Altun, dini formlardaki eserleri için Süleymaniye Sermüezzini Hafız Kemal Efendi ile önceki bölümlerde işlediğimiz Saadettin Kaynak Üstad'dan,
1: evet,
2: dersler alıyor. Bu eserleri bu üstadlardan meşk ediyor. Türk sanat müziği diyebildiğimiz klasik Türk müziği formundaki eserleri de Eyyubi Ali Rıza Şengel ve Beşiktaşlı Hafız Ali Rıza Efendi ve aynı zamanda yine Saadettin Kaynak'tan meşk ediyor. Mevledi Kadim usule göre okumayı da Ali Rıza Saman Hoca'dan alıyor. Bakın, hem tasavvuf musikisi repertuarı için ayrı bir hoca, klasik Türk müziği repertuarı için ayrı bir hoca ve Mevlidi Kadim, yani Mevlid icrasını da kadim usulü yapmak için ayrı bir hoca. Bunların hepsi için ayrı kaynaklardan bestelenmiş ve şahsında cisimleştirmiş çok önemli bir hafız bestekarımız.
1: Sizi anlatırken ben bir taraftan düşünüyorum, dört bir taraftan beslenmiş bir bestekar. Elbet kendinin de Allah vergisi bir yeteneği olmalı ki bu tevafuklar, bu meclislere katılmalar gerçekleşmiş olsun, öyle değil mi?
2: Evet. Tabii ki. Bu arada Hafız Zeki Altun'la ilgili altını vurgulamak istediğim bir husus var. Hı hı. Üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bestekarları yad ediyoruz ya, hani,
1: evet,
2: bir yandan da seslendiriyor diyoruz. Bir yandan da çok güzel icrası var diyoruz. Hafız Zeki Altun'un icracılığı bestekarlığından aşağı değil, fazladır. Bunu da üstüne basa basa söyleyelim.
1: Çok güzel,
2: çok
1: bir
2: önemli
1: var.
2: Bir icracıydı. Harika Davudi bir sesi vardı. Gür, hacimli bir sese sahipti.
1: Evet.
2: Hani mikrofon kullanmadan 500 metrekarelik bir yerde çok rahat
1: sesini,
2: insanların sesini ulaştırabilecek şöyle babacan bir okuma tavrına sahip kıymetli bir hafızımızdı. Bunu bilhassa belirtmek istedim. Tabii biz bestelerini seslendiriyoruz ama yeri gelirse de geçen yine Diyanet Radyo'da dinlediğim çok güzel seslendirdiği bir kasidesi, eski kayıtlardan sizin kayıtlarınıza gelmiş bir kasidesi denk geldim inşallah.
1: Biz soralım Samet Bey'e eğer mümkünse programımızın sonlarına doğru
2: tabii, programın sonlarına doğru onu... eğer ki Samet Bey'e de vakit vermiş olabilirim. Varsa eğer bulursa çok seviniriz.
1: Programın sonunda kendi sesinden Zeki Altun'un güzel bir eseri dinleriz. Ne dersiniz? Güzel
2: evet,
1: olur.
2: İnşallah.
1: Peki onun haricinde şimdi sizden Yadigar isimli albümünüzden Mevlam Sana Ersem isimli eserini dinledik. Evet. Bir de şurada canlı canlı kıymetli sazendelerimizle güzel bir Zeki Altun bestesini dinleyelim.
2: Ne güzel olur. Arkadaşlarımla birlikte icra ederim.
1: Peki
2: inşallah.
1: Hangisini dinleyelim?
2: Vallahi birçok eser getirdim ama
1: Canı dilden aşıkam.
2: Çok güzel Uşak makamında.
1: Güftesi Şemi'ye ait.
2: Evet, Şemi Mevlevi Konyalı bir şairimiz. Evet. Onun güftesini bestelemiş. Çok aşina olunan, bilinen ağır başlı bir Uşak eseridir.
1: Size ben de eşlik edeceğim.
2: Eyvallah. Çok
1: sessiz bir şekilde ama orada. Buyurun dinliyoruz efendim.
2: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Şemi Mevlevi'ye, bestesi Zeki Altun'a ait güzel bir ezgiyi dinledik. Canu Dil'den Aşıkam Doktor Agah Terzi icrasıyla. Kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum.
1: Zeki Altun diye bu bölüme başladık. Öyle de devam edelim istiyoruz. Bu arada programımızın sonunda belki de yeni radyolarını açmış olan dinleyicilerimiz vardır. Elbet biz Agah Terzi'yi dinlemekten büyük zevk duyuyoruz, büyük keyif alıyoruz ama Zeki Altun'un sesini de duyabilecekmişiz. Evet, onun da icrasına yer verebileceğiz.
2: O muhteşem icrayı, o güzel kasideyi, neyleyeyim dünyayı diye başlayan bir kaside. Tabii önünde sonunda ilahi var ama aradaki kısım
1: o kasideyi Zeki Altun'dan dinlemek lazım. Az önce de bahsetmiştiniz, bestekarlığın biraz daha üstüne çıkmış olabilir diye yorumculuğum.
2: Besteleri harika. Ben çok severek okuyorum. Kesinlikle bestelerini gölgede düşürmek için değil ama icracılığı gerçekten muhteşem.
1: O Davudi sesiyle, öyle değil mi? Gülniyaz programında bu bölümümüzün sonunda dinleyeceğiz. Dinleyenlerin içinde duyurmuş olalım. Diyanet Radyomuzdan, Gülniyaz programımızdan ayrılmayın. Biz Zeki Altun'un hayat hikayesini, bestekarlığını, icracılığını konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun üstadım, neler dersiniz?
2: Şimdi Hafız Zeki Altun

0: 1938 yılında hafız oldu demiştik. Evet. Hıfzını tamamladı. Nur Osmaniye Camii Baş İmam Hatibi Hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'den. Ardından yine bu yılda Kalenderhane Camii'nde İstanbul'da müezzin kayyum olarak göreve başlıyor. 1939 yılında da Beyazıt Camii'nde müezzin oluyor. Beyazıt Camii deyince de benim bir yerim sızlar. Rahmetli Hafız İsmail Biçer Hocam en son orada görevdeydi. Allah onu da rahmetle yad etmiş olalım.
1: Mekan cennet olsun.
0: Amin. Daha sonra Yeraltı Camii'nde Hafız Rıza Efendi'nin ısrarı ile Beyoğlu Ağa Camii'ne geçiyor. Yani o kadar talep gören bir isim ki ısrarla Beyoğlu Ağa Camii'ne kendisini müezzin olarak talep ediyorlar. 1950 senesinde de Teşvikiye Camii'ne müezzin olarak tayin edilmiş. Konservatuvarda, icra heyetinde, bir arada radyoda, fasıl heyetinde yer almış bir isim. Hafız Zeki Altun. Kur'an ve Mevlid okumada pek mahir olan Hafız Zeki Altun, pek çok önemli isimden, önemli adresten, önemli makamdan, önemli kanaldan
1: beslenmiş, meşketmiş.
0: Beslenmiş ve teklifler almış.
1: Öyle mi?
0: Albüm yapma teklifleri almış. Çok kıymetli prodüktörler diyelim.
1: Büyük isimli.
0: Bir de filmde Mevlüt okuması için yüklü bir miktarda para teklif edilmiş. Ancak Hafız Zeki Altun bu teklifleri reddetmiş. Allah Allah. Etrafından da tepkiler almış ama o bu sanatını bu şekilde kullanmak istemediğini belirtmiş bir isim Hafız Zeki.
1: Kendi beslendiği yolda, bildiği yolda ustalarının o meşk meclislerinin erkanına, edebine uygun şekilde hayatını sürdürmeye gayret etmiş diye evet, düşünebiliriz evet. Herhalde öyle değil mi?
0: Evet, gerçekten örnek bir şahsiyet, örnek bir icracı, örnek bir bestekar. Evet. Ahlaken de bizlere, edeben de örnek olmuş bir isim Hafız Zeki Altun.
1: Eyvallah. Hemen bir virgül koyup yine bir Zeki Altun bestesi dinleyelim mi?
0: Tabii ki.
1: Ateşi aşkınla yandır güftesi Tevfik Çapacıoğlu'na ait.
0: Ha, çok güzel, neva bir ilahi.
1: Evet, kanunda Emin Bayram bu ilahinin o güzel notalarını bizlere ulaştıracak. Cello'da Yiğit Ateş, Ut'ta Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Tabii Doktor Agah Terzi yorumuyla.
0: Teşekkürler.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında bestekar Hafız Zeki Altun'un hayat hikayesini, bestelerini konuşmaya devam ediyoruz. Ateşi Aşkınla Yandır isimli bu güzel eseri Doktor Agah Terzi'nin icrasıyla dinledik. Efendim, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Tabii bu güzel eserleri seslendirmek bizim için hazır önümüzde yazılı nota, arkadaşlar icra ediyor, kolay. Ancak bunların günümüze ulaşması için çok zahmetler çekilmiş, çok emekler harcamış. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Bizim önümüze böyle hazır eserleri sunan emektarlara da böylece teşekkür etmiş olalım.
1: Büyük bir hazine, öyle
2: tabii
1: değil mi?
2: Ki, tabii ki.
1: Geçmişten güne üzerine birikerek, yayılarak değil, öyle bir şey söylemiştik programımızda, evet, diye hatırlıyorum.
2: Tabii Türk musikimiz bizim geçmişi reddederek yeni şeyler koyan bir,
1: evet,
2: musiki
1: bir
2: değil.
1: Evet, bir yok.
2: Tabii hep üstüne yeni, geçmiş inkar etmeden onun üstüne nasıl yeni bir şey ekleyebilirim şeklinde gelişmiştir. Bu açıdan da Batı müziğinden tamamen ayrılır bizim müziğimiz.
1: Yani Zeki Altun'u bahsederken Saadettin Kaynağı da anabiliyoruz. Onun ustası aynı meşklerde, meşk meclislerinde bulunmuşlar.
2: Tabii Itırı'ya kadar Itırı'ya bu sözleri götürürüz. Hatta Meragı'ya kadar götürürüz.
1: Ne kadar kıymetli tabii bir şey, öyle değil mi? Günümüze kadar ulaşması ve bugün Diyanet Radyoları aracılığıyla da, Gülniyaz programı aracılığıyla da, evet, bu kıymetli hazineyi hep beraber meşk edebilmek, dinleyicilerimizle paylaşabilmek gerçekten çok kıymetli. Bir kez daha bu vesileyle kıymetli sazendelerimize ve üstadım, kıymetli sanatçımız siz Doktor Agah Terzi'ye teşekkür ederiz.
2: Eyvallah, sağ
1: olun. O silsilenin bir parçası, bir neferi mi diyelim? Olmak bir de...
2: Tabii ki burada bir hani karınca misali.
1: Evet.
2: En azından bu yolda ölürüm demiş. Su taşıyor,
1: evet,
2: yangını.
1: Evet, evet.
2: En azından... Bu yangına su taşımak için bir damla dahi olsa safımız belli olsun.
1: Eyvallah.
2: Safımız musikiye hizmet olsun.
1: Eyvallah. Hafız Zeki Altun da aynı şeyi söylemiş.
2: Evet.
1: Birçok projeleri, birçok filmde işte görev almayı reddetmiş.
2: Tabii.
1: Çünkü bir edebi var. İnandığı bir yol, inandığı bir istikamet var. O istikamette bestekarlığını, sanatını icra etme yolunda gitmiş diye söylemiştiniz.
2: Çok önemli hizmetleri de var ayrıca, evet, burada dile getirmemiz gereken. Tercüman gazetesinde, dönemin Tercüman gazetesinde ve daha sonra da Son Hava Disk gazetesinde. O zaman gazetelerin işlevi çok önemli. Günümüzde belki online okunuyor ama o zaman gerçekten bu gazetelerin toplumsal, içtimai hayattaki önemi yüksek. Bu gazetelerde İslam Bülbülleri, Kur'an Bülbülleri başlığı ile dönemin hafızlarının hal tercümelerini yazmış.
1: Kalemi de kuvvetli.
2: Tabii ki. Ve o günün gazetelerinde hafızlarımızın, Kur'an bülbüllerimizin, İslam bülbüllerimizin hal tercümelerinin yazılması o dönem şartları içerisinde benim için çok önemli. Bu hizmete talip olmak ve bunu gerçekleştirebilmek, bu zor görevi başarmak da çok önemli. Bu yönüyle de Rabbim Hafız Zeki Altun'dan razı olsun. Tabii bunlarla birlikte 77 bestesi günümüze ulaşmış zaten.
1: 77 bestesi.
2: Tabii 77 eseri var.
1: Bunun daha fazlası vardır muhtemelen ama
2: yani bizim şu anda tabii şuuller var, şarkılar var, ilahiler var. 77 eser şu anda Hafız Zeki Altun'a dair elimizde mevcut.
1: Onlardan bir tanesini hemen dinleyelim
2: tabii,
1: diyoruz. Çünkü
2: tabii
1: programımızın yavaş yavaş sonuna
2: tabii
1: gidiyoruz kıymetli üstadım. Ey gönül bakma cihane, evet, Kelami Mustafa Efendi diye not etmişim önüme.
2: Sizden çok bilinen, çok meşhur bir ilahidir. Bunu sık sık seslendiriyoruz. Hemen dinleyicilerimiz de aşina olacaklar esere.
1: Efendim, Gülniyaz programında bestekar Hafız Zeki Altun'un eserlerine yer veriyoruz. İşte onlardan bir tanesi Ey Gönül Bakma Cihane. Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Küftesi Kelami Mustafa Efendi'ye, bestesi Hafız Zeki Altun'a ait. Bu güzel eseri dinledik. Ey gönül bakma cihane dedi Doktor Agah Terzi. Üstadım teşekkür ederiz ama programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu bölümümüzü bestekar Hafız Zeki Altun'a ayırdık. Onun hayat hikayesinden bahsettik. Bestelerini konuştuk. Hatta birkaç tanesine yer verdik. 77 bestesi günümüze ulaşmış diye söylediniz. Ne mutlu ki Diyanet Radyolarımız aracılığıyla kıymetli hafızımız Hafız Zeki Altun'un bu eserinde eserlerini de dinleyicilerimizle paylaşabilme mutluluğuna sizlerin vesilesiyle, sizlerin sayesinde bizler de ulaşmış olduk. Peki programımızın sonuna doğru gelirken bestekarımız hakkında son olarak neler söylemek istersiniz?
2: Hafız Zeki Altun üstadımız hakkında artık son cümleleri ben aktarmış olayım. Söyleyen ben olmayayım.
1: Eyvallah.
2: Hafız Zeki Altun hakkında Aziz Bahriyeli üstad şöyle demiş. Bir adam vardır yalnız Kur'an okur. Bir adam vardır yalnız Mevlid okur. Bir adam vardır her ikisini de güzel okur. Zeki ağabey güzel Kur'an okurdu, dinlenirdi. Ama bir mefhari mevcud.
1: Allah Allah.
2: Kaside ve mevlid okumada yekta idi ve sonra güfte taksimatını çok iyi bilirdi. Makamata hakimdi, meyanları pırıl pırıldı, Hafız Kemal tavrı okurdu. Böyle metüsenalar günümüzün çok kıymetli mevlid ekolünün en önemli temsilcilerinden Aziz Bahriyeli Üstad'ın bu metüsenasını duyduk Hafız Zeki Altın hakkında. Bir de Alaaddin hocamızın bir metüsenası var.
1: Alaaddin Yavaşçı.
2: Tabii Alaaddin evet. Yavaşçı'nın bir metüsenası var. Şöyle diyor Alaaddin Yavaşçı hocamız. Bir defa onun en çok faydalandığı tarz, tavır, üslup Hafız Kemal tavrıdır. Klasik anlayışta ve klasik üslupta Hafız Kemal ekolünde Kur'an-ı Kerim tilavetine devam etmiş. Mevlidleri de eski klasik tarz ve tavra göre icra etmiş. Hemen hemen Mecid Sesi Gür'den sonra son Mevlid Han'dır diye metüsenada bulunmuş Hafız Zeki Altun Alaaddin Yavaşça. Yani Alaaddin Yavaşça'nın gözünde de klasik üslupta Mevlid okuyan son Mevlid Han olarak Hafız Zeki Altun. Tabi Alaaddin Yavaşça'nın bu metüsenasının Hafız Zeki Altun'da meydana gelmesi hiç şaşılacak bir şey değil. İkisi de aynı menbaadan beslenmiş,
1: evet.
2: Kıymetli musiki şinaslar. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Her birine.
1: Amin.
2: Rabbim razı olsun cümlesinden diyorum.
1: Mekanları cennet, makamları âli olsun.
2: Amin inşallah.
1: Hem hafızlık tarafıyla hem bestekarlık tarafıyla aynı zamanda icracılık yorumuyla da bu silsilede, bu büyük hazinede, bu büyük mirasta Hafız Zeki Altun'da yerini aldı. Gülniyaz programının bu bölümünde biz Hafız Zeki Altun'dan, kıymetli bestekarımızdan bahsettik. Onun eserlerine yer verdik. Programımızın başında bahsetmiştik. Programımızın sonunda eğer mümkünse Diyanet Radyo arşivimizde yer alan Zeki Altun'un kendi sesiyle icra ettiği bir kasidesini.
2: Evet, bir ilahi arasındaki kasideyi seslendirmiş. Başında ve sonunda ilahiden bölümler var ama orta bölümdeki o harika kaside icrası Hafız Zeki Altun'a ait, sesinden tanıdım. İnşallah şimdi dinleyicilerimiz de aşina olacaklar.
1: Evet, buluşacağız ama programı kapatma yine bize düştü. Şimdi bir hafta nasıl geçecek diye düşünürken bir taraftan da anonsumu müsaadenizle yapmak istiyorum.
2: Tabii, buyurun.
1: Efendim her daim bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Sohbetimiz sadece bu programda değil, kendi aramızda da her zaman gül niyaz olsun. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere eşlik etmeye çalıştım. Kanunda Emin Bayram bizlerle birlikteydi. Çello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Teknik masada sevgili Samet Korkut bizlerle birlikteydi. Yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi de her zaman olduğu gibi sizlere selamlarını iletiyor. Ve Doktor Agah Terzi'nin o gönüllere şifa sesini dinledik. Verdiği bilgilerle biz de Hafız Zeki Altun hakkında kıymetli bilgiler edindik. Haftaya yeniden görüşmek ümidiyle efendim, Allah'a emanet olun diyoruz ve bu bölümde hayat hikayesini anlattığımız kıymetli bestekarımız Hafız Zeki Altun'un kendi sesinden kasideye yer veriyoruz ve bu eserle de Gülniyaz programının bu bölümünü nihayete erdiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

ve sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28

0: 1 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Torosler mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: en çok kazandıran yatırım aracına yatırım yap. İnsanlar zorunlu ihtiyaçları için yaptıkları harcamalardan bir şeyler artırabilirlerse hemen bunu gelecekte kendileri için karlı olacak bir yatırıma dönüştürmenin peşinde koşuyorlar. Kimileri gayrimenkule, kimileri altın ve dövize, kimileri borsaya yatırım yapıyor. Meşru sınırlara riayet etmek kaydıyla bunlara diyecek sözümüz olamaz. Ancak içinde 3 gün kalacağımız dünya için yatırımı düşünürken, sonsuz kalacağımız yurt için yatırım yapmazsak o zaman sıkıntı olur. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Rabbimiz vaat ediyor, kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? Altın çıkacakmış, falan şirket halka arz olunuyor, hisse senedi çok kazandıracakmış, gayrimenkul fiyatları çok artacak sözleriyle yatırıma geçen bizler, Rabbimizin sözüyle harekete geçmeyecek miyiz? Dünyadaki her yatırım aracı kazandırır da kaybettirir de. Yeri gelir tavan yapar, yeri gelir taban yapar. Ancak Allah'ın bizi teşvik ettiği ticarette zarar söz konusu olmaz. O ticaret her anlamda kurtuluştur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Duamız. Rabbimiz bizlere ebedi hayatımız için asla kaybetmeyeceğimiz, hep kazançlı çıkacağımız şekilde yatırım yapmayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazır.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 5 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 5 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Maddeciliğin sapkınlığı. Materyalizm. Materyalizm, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, tabiat üstü bir gücün mevcut olmadığını ileri süren, tanrı tanımaz doktrinler bütününe verilen addır. Cahiliye toplumunda Allah'ın varlığına ve birliğine inanan hanifler dışında büyük çoğunluk putperestti. Ayrıca zamanın ezeliliğine inanan, yeryüzünde cereyan eden olayların Tanrı'dan bağımsız olarak dehr denilen bir kaynaktan ortaya çıktığını ileri süren, hayatı basit bir şekilde oluş ve yok oluş şeklinde anlayan, ölümden sonra tekrar dirilmeyi reddeden bir topluluk mevcuttu. Kur'an'a göre bütün kainat Allah tarafından özgür iradesiyle muayyen şartlarda ve kendine has işleyiş kanunlarıyla yaratılmıştır. Maddenin kendi başına var olması, yaratıcının iradesinden bağımsız olarak cansız, hareketsiz, atıl ve kaotik bir durumdan belirli bir zaman içerisinde canlı bir organizmaya dönüşmesi ve mevcut düzenli halini alması imkansızdır. Bunun aksini iddia etmek, anlayış kıtlığı, bilgisizlik ve sapkınlıktır. Bir hadis. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Hayırlı günler.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım edim.
0: Reklam. Günün duası.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
6: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Hayırlı.

gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek, sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar içinse ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal

0: İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Trabzon'a doğru yola çıkıyoruz. Bizleri Gülbahar Hatun Camii Şerifi ve Türbesi beklemekte. Sevgili dostlar, bugün Atapark denilen semte yakın zamana kadar ismini veren Camii Şerif, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun tarafından yaptırılan külliyenin en önemli birimidir. Külliyenin diğer binaları ortadan kalkmış maalesef. Günümüze sadece Camii Şerif'le türbe ve yakın yıllarda yenilenmiş olan şadırvan kalmış. Camii Şerif'in üzerinde bir kitabe bulunmamakla birlikte türbenin kitabesine göre Camii Şerif'in de Hicri 911 yılına doğru yapıldığını sanıyoruz. Kıymetli dostlar, zaviyeli veya bir başka deyişle tabhaneli plan tipinde olan Camii Şerif'in kuzeyinde altı mermer sütunla taşınan 5 kubbe ve geniş bir saçağın örttüğü son cemaat yeri bulunuyor. Mukarnaslı taç kapının üstüne rastlayan orta kubbeye geçiş yine mukarnaslarla sağlanmış. Kapının iki tarafında birer mihrabiye ve ikişer pencere yer almakta. Camii Şerif'in harimine bu cepheden 3 kapıyla girilmekte ve taç kapı ana mekana, köşelerde bulunan diğer 2 kapı zaviyelere açılıyor. Her 3 kapının da önünde giriş yolları bulunmakta. Orta yolun ikiye böldüğü son cemaat yerinin zemini yüksek bir seki oluşturmakta. Kıymetli dostlar, cepheden 2, yanlardan birer pencere ile aydınlatılan harimin kubbe kasnağında da 4 pencere bulunmakta. Camii Şerif'in mermer mihrabı taçlı ve rumilerle süslenmiş. 1970'li yıllarda yapılan restorasyonlarda son cemaat yeri kubbeleri dahil Camii Şerif'in bütün tezyinatı yenilenmiş. Bu arada mihrabın kenarları da boyanmış. Kıymetli dostlar, küçük firuzelerin bulunduğu minber yine mermerden yapılmış ve birazcık gösterişten uzak. 8 köşeli kürsünün Camii Şerif'in batı duvarına bitişik olan minare bir sıra beyaz, bir sıra kırmızı kesme taşla örülü ve şerefesi mukarnaslı olarak inşa edilmiş. Avlunun ortasında yer alan şadırvan mevcut kalıntılar üzerinde tamamlanmış ve yükseltilmiş. Demir şebekeli havuzu, gittikçe daralan 8 sütuna oturmuş çadır şeklinde yükselen bir külahı hakikaten bakıldığında çok harikulade bir bütünlüğü karşımıza koymakta. Ve özellikle Camii Şerif'in tüm örtü sisteminde olduğu gibi şadırvanın üstü de kurşunla kaplanmış durumda. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in doğusunda bulunan türbe sekizgen prizma şeklinde ve kubbeli bir yapı. Kurşunla kaplı ve hafifçe sivri olan kubbe sekizgen bir kasnağa oturtulmuş durumda. Türbenin kuzey yüzü dışında bütün cephelerinde pencere bulunuyor. Renkli taşlarla tezyin edilmiş pencere kemerlerinin üzerinde birer kabartma madalyon yer almakta. Ve bunların içlerinin zengin süslemelerle doldurulmuş olduğunu görüyoruz. Kıymetli dostlar, güneydoğuya açılan kapının üstünde inşaat kitabesi ve ayrıca Rumiler içinde 2 Besmele-i Şerif bulunmakta. Külliyenin bugüne kadar ulaşamayan bazı yapıları var ifade etmiştik. Bunlardan en önemlisi Sultaniye Medresesi adıyla da tanınan medresedir. Camii Şerif'in kuzeyinde yer aldığı ve 2 katlı olduğu tahmin ediliyor. Bir rivayete göre 1880'li yıllarda tamir edildi.

0: Ancak bakımsız hale geldiği için 1930'lu yılların başında ortadan maalesef tamamıyla kalkmış. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Trabzon Gülbahar Hatun Camii Şerifi ve türbesini ziyaret etme imkanı bulduk. Burada geçirdiğimiz süre zarfında elbette bu mekanların bizim üzerimize sirayet eden maneviyatından biz de hissedar olduk. Efendim, bu güzelliklerle yine sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İbrahim, içimdeki putları devir elimdeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü putların boyunları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah'a inanan bilgili insan kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik özüyle, sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı.

Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: yalan.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
3: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar içinse ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi,

ırmak kenarında abdest alan dervişin biri, suyun içinde çok değerli bir taş görür. Taşı alıp çantasına koyup yola devam eden derviş, akşamüstü bir yerde dinlenmek için oturur. Bu arada bahçesini açıp ekmek ve peynirinden yemeye başlar. O sırada yakından geçen bir dilenciyi de sofraya davet edip ikramda bulunur. Bir ara dilencinin gözü çantadaki taşa takılır. Dervişe, "Allah rızası için bu taşı bana verir misin?" der. Derviş taşı çıkarır ve dilenciye verir. Dilenci gider ama ertesi sabah tekrar gelir ve dervişe sorar. "Bu taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor muydun?" Derviş, "Evet" der. Dilenci tekrar sorar. "Yani bunu satınca ömrün boyunca zengin bir hayat süreceğini biliyor muydun?" Derviş aynı cevabı verir. "Evet." Bunun üzerine dilenci, "Peki bu taşı nasıl kolay bir şekilde bana verdin?" Derviş, "Allah rızası için demiştin ya, o yüzden verdim." Dilenci, "Bu taşı sana bugün geri getirdim. Bunun yerine daha değerli bir şey ver" deyince derviş, "Bunun yerine ne istiyorsun?" diye sorduğunda dilenci şu cevabı verir: "Bu hale nasıl geldin? Bana bunu öğret."

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim efendim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla tekrar karşınızdayız. Evet, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çocuğun davranışı çoğu zaman kelimelerle ifade edemediği duyguların taşıyıcısıdır demiştik. Bugün ise bu davranışlara bizim nasıl karşılık vereceğimizi ve en önemlisi kendi duygularımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü çocuk duygusunu yönetebilmeyi, duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Ebeveynin duygusu çocuğa nasıl bulaşır diyerek başlayalım efendim. Bir çocuğun ağlamasında, öfkesinde, kaygısında çoğu zaman yetişkinin duygusunun izi vardır aslında. Bizim sesimizin tonu, nefesimizin ritmi, hatta yüzümüzdeki ifade, hepsi çocuğun iç dünyasına doğrudan geçer. Yani çocuk sadece sözümüzü duymaz, kalbimizin ritmini de duyar. Bu yüzden bugün şunu soruyor olacağız: ben kendi duygumu nasıl düzenlemeliyim? Pek çok anne babadan benzer cümleler duyarız. Çocuğum ağlayınca içim daralıyor. Çocuğum bağırınca ben de ona tepki veriyorum. Çocuğum öfkelenince dayanamıyor, ben de öfkeleniyorum. Peki neden? Çoğu zaman ebeveyn çocuğun davranışını bir duygu ifadesi olarak değil, bir saygısızlık, kontrol kaybı ya da kendisine yönelmiş bir tehdit olarak algılar. Çocuk bağırdığında ebeveyn bunu "bana karşı geliyor, sözümü dinlemiyor, otoritem sarsılıyor" şeklinde yorumlayabilir. Bu algı ebeveyni daha sert bir dil kullanmaya ve durumu hızlıca bastırmaya iter. Oysa çocuğun bağırması çoğunlukla bir meydan okuma değil, taşan bir duygunun sadece bir dışa vurumudur. Ancak ebeveyn kendi iç dünyasında bu davranışı tehdit olarak algıladığında, bedeni ve duyguları da alarma geçer. Böylece çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sinir sistemi harekete geçer. Bir diğer önemli neden ise şu diyebiliriz: çocuğun duyguları ebeveynin kendi bastırılmış ya da düzenlemekte zorlandığı duygularını tetikler. Çocuğun ağlaması ebeveynin geçmişte yalnız kaldığı bir anıyı, öfkesi ebeveynin kendi öfkesine izin verilmediği dönemleri hatırlatabilir. Bu durumda ebeveyn çocuğun duygusuna değil, kendi içindeki eski bir yaraya tepki verir aslında. Ayrıca yorgunluk, zihinsel yük, günlük stres ve iyi ebeveyn olmalıyım baskısı ve kontrol ihtiyacı da tetiklenmeyi artıran en önemli faktörler arasındadır. Ama pedagojik açıdan baktığımızda şunu söyleyebiliriz: ebeveyn çocuğun duygusunu regüle edemediği anlarda aslında kendi duygu düzenleme sınırına çarpar. Bu yüzden çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sakinleşmeye ihtiyacı vardır. Çocuk bağırdığında asıl soru şudur: bu davranış bana ne yapıyor değil, çocuğum hangi duygunun içinde ve ben ona burada nasıl eşlik edebilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Ebeveyn sakin kaldığında çocuk da zamanla sakinleşmeyi öğrenir. Çünkü çocuk duygusunu değil, ebeveynin verdiği karşılığı model alır. Çünkü çocuğun davranışı çoğu zaman bizim içimizdeki eski bir duyguyu tetikler. Duyduğumuz öfke aslında bugüne ait değildir. Belki kendi çocukluğumuzdan gelen bir kırgınlığı, belki yorgunluğun ağırlığını, belki de yetişememe kaygısını harekete geçiriyordur. Yani aslında çocuk bizi kızdırmaz. Çocuk bizi yüzleştirir. Kendimizle yüzleştirir. Peki, böyle durumlarda ne yapacağız? Böyle durumlarda duygu düzenleme adımlarına ihtiyacımız var. Ve şimdi bunun ilk adımını konuşalım. Bunun ilk adımı nefes. Çünkü nefes duygunun kapısıdır. Çocuğumuz bağırdığında biz hızlı nefes alırsak bedenimiz alarm haline geçer.

Ama bir kez, sadece bir kez derin bir nefes aldığımızda beyin sakinleşir, kalp yavaşlar. Duygunun bedenimize hakimiyet kurmasına dur deriz. Ve ikinci adımımız, mesafe. Bazen çocuğun davranışı o kadar yoğun gelir ki hemen tepki vermek isteriz. Fakat duyguyu düzenlemek için küçük bir iç mesafe gerekir. Bu odadan, o ortamdan çıkmak değildir. Bu, duygunun içine düşmeden bir adım geri durmak demektir. O anda kendimize şu soruyu sormaktır. Şu anda benim duygum ne? Ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruyu sorabildiğimiz anda reaksiyondan çıkıp regülasyona geçeriz. Yani o an artık bağıran bir çocuğa refleksle karşılık veren bir yetişkin değil, durabilen, duygusunu fark eden ve çocuğun ihtiyacına bilinçli şekilde eşlik edebilen bir ebeveyn haline geliriz. Çünkü bu soruyu sormak, otomatik tepkiden bilinçli farkındalığa geçmek demektir. Artık yalnızca çocuğun davranışına refleksle karşılık vermeyiz, kendi iç dünyamıza da bakmaya başlarız. Bu esnada bedenimizdeki alarm hali yavaşlar, sinir sistemi tehditten ilişkiye doğru yön değiştirir. Reaksiyon halindeki ebeveyn, geçmiş ebeveynlerinin ve yoğun duygularının etkisiyle hareket eder. Regülasyona geçtiğimizde ise dururuz, fark ederiz ve seçme hakkımız yeniden ortaya çıkar. Şu an ne oluyor? Şu anda ne yapmalıyım diye sorabilmek, duygunun bizi yönetmesini değil, bizim duyguyla temasa geçmemizi sağlar. Bu küçük duraklama çocuğun da sinir sistemine şu mesajı verir. Buradasın, güvendesin ve bu duyguyu birlikte taşıyabiliriz, bu sorunu birlikte çözebiliriz. Pedagojik olarak bu an çok kıymetlidir. Çünkü çocuk en çok bu anlarda öğrenir. Karşısındaki bağıran bir yetişkin değil, kendini tutabilen, düşünebilen ve duygusunu düzenleyebilen bir yetişkindir. Kısacası şu anda benim duygum ne ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruları sorabildiğimiz an kontrolü çocuktan almak değil, ilişkiyi yeniden kurmak için kapı aralanmış olur. Ve gelelim üçüncü adıma, niyet. Biz çoğu zaman davranışı düzeltmek için konuşuruz. Ama çocuk düzeltilme niyetini fark ettiğinde savunmaya geçer. Yani bu düzeltme niyetini çocuk kendine müdahale olarak görür ve karşı tepki verir. Bu yüzden niyetimizi şöyle değiştirebiliriz. Şu anda çocuğuma zarar vermek için değil, ona destek olmak, onu anlamak için konuşacağım. Bu niyet sesimizin tonunu bile değiştirir. O sertlik, kaygı, endişe gider, yerine kararlılık ve şefkat birlikte gelir. Evet, şimdi de gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Çocuk öfkeyle ağlar bağırır. Anne veya baba gerilir. Yeter artık susmanı istiyorum diye bir tepki verebilir. Çocuk da ya duygusunu bastırarak susar ya da daha da öfkelenir. Ve o an iki tarafında duyguları birbirine karışır. Peki böyle bir sahnede çocuğun ihtiyacı nedir? Beni sakinleştir, yanımda ol. Bu duygu bana ağır geldi. Peki ebeveynin ihtiyacı? Biraz nefes alayım, kendimi toparlayayım. Yani her ikisi de düzenlemeye ihtiyaç duyar. Ve yetişkin, biraz önce bahsettiğimiz adımları sergileyip kendi nefesini düzenlediğinde çocuk da anne ve babanın ritmine uyumlanmaya başlar. Şunu daima hatırlayalım. Ebeveynin sesi çocuğun iç sesi olur. Biz çocuğumuza bağırdığımızda çocuğun zihninde şu kayıt oluşur. Ben yanlışım, ben yetersizim,

0: Beceriksizim. Buna çocuk kalben inanmaya başlar. Ama biz sakin ve kararlı bir tonla konuştuğumuzda çocuk şunu duyar. Zorlanıyorum ama kendimi güvende hissediyorum. Bu süreci şu dört adımla özetleyebiliriz. Çocuğun davranışını anlamak ve süreci sağlıklı sürdürebilmek için dört temel ilke. Birincisi, önce nefes, sonra söz. İkincisi, önce mesafe, sonra davranış. Üçüncüsü, önce anlama, sonra çözüm. Dördüncüsü, önce sakinlik, sonra rehberlik. Bu dört ilke, aile içindeki pek çok çatışmayı daha başlamadan bitirir. Çocuklar bazen söylediklerimizi tam olarak anlayamaz. Ama hissettiğimizi anında hissederler. Bilim buna ayna nöron sistemi der. Yani çocuk yetişkinin duygusunun bir yansımasıdır. Bu yüzden şunu sakince söyleyebiliriz. Ben sakinleşirsem çocuğum da sakinleşir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugünkü programımızın sonuna. Bugün şunları konuştuk. Çocuğun duygusunu düzenleyen şey yetişkinin duygusal zemini ve iç ritmidir. Biz kendi duygumuzu düzenlediğimizde çocuk da kendi duygusunu düzenlemeyi öğrenir. Bir sonraki bölümde şu sorunun cevabını arayacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun kişilik gelişimini nasıl şekillendirir? Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmesi devam etsin dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla aşılmasının önemine değinerek Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi. Görüşmede Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bu dönemde İsrail'in tırmanan saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. PKK-KCK'nın silah bırakıp feshedildiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından uygulanacak yasayla kasten öldürme ve ağır suçlar hariç tutularak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri 5 ila 10 yıl ertelenecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın meclisteki tarihi bir mutabakatla hayata geçtiğini belirterek sürecin samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edeceğini ifade etti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken bölgede diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'da Hamas ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Amerikan özel temsilcisi Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu heyetiyle birlikte Netanyahu ile 4 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki çalışma grubu kurulması kararlaştırılsa da işgalci İsrail saldırıları durdurmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti. Öte yandan Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak soykırımcı İsrail'in barış planını ve bağımsız Filistin devletini reddetmesine sert bir dille kınadı. Bakanlar bölgede barışın engellenmesinden doğrudan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç portalından ulaşabilecek. Kayıt süreci 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar içinse ilerleyen günlerde ek tercih süreci başlatılacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde son güne girildi. Adayların kayıt işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayanların yerine açılacak kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vize işlemleri için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerlilik süresinin bulunması şart koşulurken, Türkiye'den 84.942 hacı adayının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs, dönüşleri ise 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında planlanıyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Eskişehir 33, Antalya 34, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 24, Gümülcine 30 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Huzurlu bir akşam diliyoruz. 18 Ağustos Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketli, huzurlu, mübarek eylesin efendim. Akşamın bu güzel vaktinde özellikle eve dönüş yolculuğunda bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz selamı olsun efendim. Mesaj numaramızı hatırlatalım. Hemen istek eserlerinizi bekliyoruz. Selamlarınız eşliğinde 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. İstek eserlerinizi, mesajlarınızı, selamlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarımıza hemen bir bakalım. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleyküm selam sizlere ve ekibinize, bütün dinleyicilerinize hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. En Güzel Yar eserini rica ediyorum. Selam.

Selametle kalın. Hollanda'dan Afra teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Bu sefer dönüş trenindeyim. Yolunuz açık olsun efendim. Ve aramıza tünel girene kadar kulaktan kalbe inşallah dinlemeye devam diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim, daim olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah'ın rahmeti, selamı tüm Müslümanların üzerine olsun. Amin. Eskişehir'den Tuğba ben. Canım eşim ve oğlum için Eşref Ziya Terzi'den Hasret Gülleri eserini rica ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sizlere de efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hemen istek eserlerinizle buluşturalım, ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Murat Hoca, İstanbul trafiğinde yol alıyoruz. Sıradaki eseri oğlum Yusuf ve yeğenim Amine Nur'a armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. İlkay Turcan Bursa Gemlik'ten sıradaki eser Yaşar Karabağ abime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserinizi. Sizlerle buluşturalım. Ardından yine bekliyoruz mesajlarınızı ve isteklerinizi, buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Fatıma Zehra ben, 9 yaşındayım. Annemle iş yerinden dönerken dinliyoruz sizi. Hastanede tedavi gören dedem Nezir İş'in Gül Ahmet'im eserini istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Allah şifalar versin efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Almanya Lüneburg şehrinden yazıyorum. Sena Nur, bugün annemin bahçesinde çimleri biçen sevgili eşime teşekkür etmek istiyorum. Güllere Burgunum eseri eşime armağan olsun. Boykota devam, direnişe selam olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar efendim. Yine istemiş olduğunuz güzel eserlerimizi buluşturalım sizlerle. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gökçe ben. Ailece Ankara trafiğindeyken Sultanım İllallah eserini istiyoruz. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Akşamımız hayır olsun. Aleykümselam. Kıymetli eşim Halil İbrahim için Bir Gün Gelir ilahisini yayınlarsanız memnun oluruz. Kocaeli'den Özlem ben. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hemen sıradaki diğer istemiş olduğunuz eserle sizleri buluşturalım, ardından yine devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Şükriye İşcan, selamünaleyküm. Hayırlı, sağlıklı, bereketli akşamlar. Aleykümselam. Dualarımla Allah razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun efendim. Sevgili Diyanet Radyo çalışanları, cümlemizi muhabbetle selamlıyorum. Sıradaki eser Ankara'nın en güzel kızı, sevgili torunum Ece Miray'ıma ve bütün dinleyenlere gelsin. Yalova Çınarcık, Seydullah Kaya, teşekkür ediyoruz efendim. Taner Yüncüoğlu'dan sözlerin var içimde, oğullarım Ertuğrul ve Ahmet Eren için istiyorum. Konya'dan selamlar. Aleyküm selam efendim. Hemen dinletelim istek eserinizi. Sıradaki bekleyen istek eseri öncelik olmak suretiyle. Ardından yine huzurlarınızda olacağız mesajlarınızla.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Sultanbeyli'den Arnavutköy'e giderken sizden Şehit Tahtında eserini istiyoruz. Kızım, eşim Salih ve ben. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun sizlere. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Gaziantep'ten yazıyorum. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit ezgisini istiyor. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e de bolca selam olsun efendim. Sıradaki eser yine sizin istemiş olduğunuz eserlerden biri. Hemen buluşturalım sizlerle. Ardından bekliyoruz mesajlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim şu anda bizlerle birlikte olan bütün kıymetli dinleyicilerimiz selamlarınızı bekliyoruz efendim. Dinlemek istediğiniz istek eserlerinizi de yine aynı şekilde mesajlarınızda yazıp göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız. Hemen şöyle bakalım mesajlarımıza tekrar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam, hayırlı akşamlar efendim. Her nefes ölümümüze yaklaşıyoruz. Ölümümüz Rabbimize vuslatımız olsun. O bize şah damarımızdan daha yakın. Biz ona ne kadar yakınız. Bornova'dan selamlar Kevser. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimizi buluşturalım efendim. Ardından yine mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Batman merkezden sevgili eşim Abdülhamit'e Eşref Ziya, kalksam ve dirilsem ilahisine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Yasir ben. Annem ve babama kolaylıklar diliyorum. Bir sabah gelecek kardan aydınlık eserini istiyoruz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza aleykümselam. Düzce'den Emin Şekerci ben. Sıradaki eser aileme ve torunum Esli Nayarmağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Şu an arabada sizleri dinliyoruz. Diyanet Radyo vazgeçilmezim. Benim emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin efendim cümlemizden. Şansımıza da diyor sırada ne varsa o gelsin. Teşekkür ederim Erzurum'dan selamlar. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine çok güzel bir istek eseriniz var. Dinletelim, buluşturalım sizlerle. Sonrasında yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam edelim efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar bütün Diyanet çalışanlarına selamlar. Özellikle eşim Sevgi, bugün evlilik doğum günümüz olması münasebetiyle kendisinden razıyım. Allah da razı olsun. İnşallah nice mutlu yıllara diliyorum eşim Sevgi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Ekrem Güzel ben, hayırlı yayınlar olsun. Ömer Karaoğlu, Necit Çöllerinde eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo'nun değerli çalışanları, emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Malatya'dan Elazığ'a gitmekteyim. Sizleri dinlemek bir ayrıcalık. Sıradaki eser benim için de yayınlar mısınız? Serap Çelik, teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizi dinletelim. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyor. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İzmir Kahramanlar'dan kızım Sibel için hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum. Sıradaki eser kızım Sibel'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Adana'dan Ankara giderken sizleri dinliyoruz. Eşim ve kızlarım için Ömer Karaoğlu'ndan bir eser istiyorum. İyi yayınlar. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim efendim sıradaki istek eserinizi. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyor Hayırlı Akşamlar, hayırlı yayınlar. Alper Kış'tan Rüya Eserini istiyoruz. Yayınlar mısınız? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Cihat'tan bir eser.

ser istiyorum diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş'tan Muhammed Umre'den yeni dönen Şahiner ailesine iki gözümün çiçeği ilahisine armağan ediyorum. Diyanet Radyo çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Rabbim sizleri daim eylesin. Amin efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Amin. Üsküdar'dan selamünaleyküm ve aleyküm selam. Neva, şu an eve dönüş yolundayız. Maher Zain'den Kalbi Fi Medine eserini istiyorum. Ailem için istiyorum. Onlara armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserimizle buluşturalım. Ardından kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ömrünü evlatlarına adamış olan kıymetli annemiz Rabia Koç için Çol Cennet'in Irmakları eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, Mustafa Cihat'tan Amenna eserini yayınlarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Mehtap Hanım, biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Diyanet Radyo Ankara'dan Özer Aile.

Mehmet Emin Aydan Gülleri Vurgunum eserini yeğenimiz Mehmet Sait için istiyoruz. Yayınlarsanız çok seviniriz. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Vedamız öncesinde hemen son eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik programımızın, bize ayrılan sürenin sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz Mecelle kaidesi, tebeddülü sebebil milki ke tebeddülü zâti. Bu da çokça önümüze gelen, karşılaştığımız örnekleriyle gündelik hayatta yüzleştiğimiz bir kaidedir. Örneklerini anlatırken çok daha net olarak ortaya çıkacak. Kaide şunu söylüyor: mülkiyet sebebinin değişmesi, mülkiyete konu olan şeyin de değiştiği anlamına gelir. Değerli dinleyenler, kaideden anlaşılacağı üzere herhangi bir şeyi mülk edinme sebebi değiştiğinde, o şey hakikatte değişmemiş olsa da değişmiş ve artık başka bir şey olmuş kabul edilir, öyle değerlendirilir. Bu kaideye dayanak teşkil eden, bu kaidenin aslı sayılan ve hemen hemen bütün sahih hadis kaynaklarında nakledilen bir hadisi şerif var. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşi Berire radıyallahu anha'nın evinde bulunduğu bir sırada eşi tarafından koyun eti ikram edilmişti. Bunun üzerine o mecliste bulunanlar, "Ey Allah'ın elçisi, bu et Berire'ye sadaka olarak verilmiştir. Siz sadaka yemezsiniz." dediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Bu ona sadaka, bize ise hediyedir." buyurmuş ve mülkiyet sebebinin değişmesini bizzat o şeyin değişmesi olarak değerlendirmiştir. Mecellenin 1248. maddesinde de ifade edildiği üzere mülk edinme sebepleri 3 çeşittir. Birincisi, satım akdi veya hibe yoluyla ya da hediye ve tasadduk gibi bir mülkü bir şahıstan bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak başka bir mülkiyete intikal ettiren sebeplerle edinilen mülk. İkincisi, miras yoluyla bir malın miras hukukunda belirlenen oranlar çerçevesinde varise intikal etmesi suretiyle edinilen mülk. Üçüncüsü, henüz üzerinde hiçbir mülkiyet tesis edilmemiş olan mübah bir malın ele geçirilmesi suretiyle, mesela av hayvanının avlanması, ormanda çalı çırpı, ot, mantar ve benzeri şeylerin toplanması suretiyle edinilen mülk. Buna göre satım akdi veya hibe yoluyla A şahsının mülkiyetinden B şahsının mülkiyetine intikal etmiş olan bir mal, tekrar benzer bir yöntemle A şahsının mülkiyetine dönse, artık A şahsının B şahsına sattığı mal olmayıp B şahsından satın aldığı veya B şahsının kendisine bedelsiz tasadduk ettiği ya da hediye ettiği bir maldır artık bu mal. Aynı şekilde miras yoluyla varislere intikal etmiş olan mal da artık murisin malı değil, varis olan şahsa ait olan bir maldır. Değerli dinleyenler, mesela bir şahıs bir başkasından bir mal satın almış olsa, sonra satın aldığı bu malı kendisi bir başka şahsa satsa, daha sonra sattığı bu malı sattığı kişiden yeniden satın alsa ve ilk sahibindeyken var olan bir kusurun varlığına muttali olsa, satın aldığı bu malı kendisindeyken kusurun varlığı sabit olan bu ilk sahibine geri verme hakkı yoktur. Çünkü elinde olan bu kusurlu mal artık o ilk sahibinin sattığı mal değildir. Bu mal şahsın bir başkasından satın aldığı bir maldır. Aynı şekilde bir şahıs kendisine hibe edilmiş olan bir malı başkasına hibe etse daha sonra bu hibe ettiği bu mal başka bir sebeple, mesela satın alma veya tasadduk tarzında tekrar kendisine döndüğünde, bu malı ilk hibe eden şahsın hibesinden dönme, yani malı geri alma hakkı yoktur. Zira bu mal artık onun hibe ettiği mal değil, şahsın bir başkasından satın aldığı veya kendisine tasadduk edilmiş olan bir maldır. Yani mülkiyet sebebi değişmiş olduğundan o mal da değişmiş gibi kabul edilir. Aslında bu tür bir işlem, hibe eden kişilerin hibeden cayıp hibe ettikleri malı geri almalarının önüne geçmek için yapılmış bir tür hile-i şer'iyedir. Bunu da ifade etmek gerekir. Değerli dinleyenler, aynı şekilde bir şahıs kendisine ait olan gayrimenkulünü satsa, bu gayrimenkul üzerinde öncelikli satın alma hakkı olan, yani şefi konumunda olan kişi de şufa hakkını kullanmayacağını, yani söz konusu gayrimenkulün başkasına satılmasına rıza gösterdiğini beyan etse, daha sonra gayrimenkul sahibiyle müşteri yapmış oldukları bu satım akdini karşılıklı rıza ile bozsalar, yani ikale yapsalar, bu durumda öncelikli satın alma hakkı olan şahsın şufa hakkı tekrar geri döner. Yani bu şahıs şufa hakkını kullanarak bu gayrimenkulü satın alma hakkına sahip olur. Çünkü bu gayrimenkul artık kendisinin şufa hakkını kullanmayacağını ifade ettiği gayrimenkul değil, şahsın, yani satıcının mülkiyetine ikale yoluyla geri dönmüş bir maldır. Dolayısıyla mülkiyet sebebi değiştiğinden o mal da değişmiş kabul edilir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka derste tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelle'den dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'e.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak gama gömülmeden aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Merhaba güzel çocuk. Karavanıma hoş geldin. Kuşlar gibi gönlüm, bulutlara şarkı söyler dilim. Aç kulaklarını, söyleyeceklerim var sana. İnsanlığın en güzel hikayesini dinle. Sen ninnili bir masal say bunu. Ama unutma ki tam tamına hakikattir anlatacaklarım. Hoş geldin güzel çocuk. Hadi koş, yetiş masal karavanına. Kenan diyarında yeni bir gün. Hakikati anlatan masallara yolculuğumuz Hazreti Yusuf'un hikayesiyle devam ediyor. Gökyüzünü devasa bir avize gibi aydınlatan yıldızların sönmeye yüz tutması sabahın yakın olduğunu gösteriyordu. Lacivert gökyüzü yerini bulutlarla süslü bir maviliğe bırakmak üzereydi. Takvimler az sonra ufuktan yükselecek olan güneşle beraber yeni bir güne başlayacaktı. Yaprak ışırtısının rahatlıkla duyulabileceği sakin bir gecenin sonunda sessizliği bozan ilk şey horozların ötmesi oldu. Verilen mesajı almış gibi birkaç köpek havlayarak onlara eşlik etti. At kişnemeleri de onlardan geri kalmadı. Bütün canlılar kendi dilleriyle başlayan yeni güne adeta merhaba diyorlardı. Kenan diyarının sakinleri sabahın bereketine inandıklarından gün doğmadan uyanırdı. Hazreti Yakup'un tavsiyeleriyle vaktinde uyuyup kalkan aile fertleri ibadetlerini yerine getirir ve günlük işlerini yapmaya koyulurdu. Ailenin bazı fertleri hayvanları otlatmak üzere meraya giderdi. Hayvanların sağlaması, çocukların gözetilmesi, hamur ve yemek işleri de ailenin diğer üyelerine kalırdı. O gün de böyle oldu. Hazreti Yakup'un çocukları otluğa gitmeye hazırlanırken Hazreti Yakup kucağında bir kuzuyla onların yanına geldi. Belli ki bir kuzunun gün boyu annesinden ayrı kalmasına gönlü razı olmamıştı. Güçlü iradesi ve keskin zekası gibi merhameti de dedesi İbrahim'e benziyordu. Kucağında taşıdığı kuzuyu usulca yere bırakıp süreye kattıktan sonra her zamanki gibi nasihat ederek çocuklarını uğurladı. Hazreti Yakup'un büyük oğlu Rubil babasına ''Merak etme babacığım, her gün tekrarladığın nasihatlerine aynen uyuyoruz. Hayvanlar bize emanet. Kuzuları da hiç merak etmeyin, gerekirse onları boynumuzda taşırız.'' dedi. Birkaç kardeşi abilerinin bu esprisine kısa gülüşlerle cevap verdiler. Hazreti Yakup da tebessüm etti. Bu esnada Hazreti Yusuf koşarak babası Hazreti Yakup'un yanına geldi. Şirinlikler yaparak otluğa gitmek için ondan izin istedi. Hazreti Yakup'sa belki başka bir gün oğlum ama bugün değil diye kesin ve net bir şekilde konuşunca Hazreti Yusuf'un tüm umudu tükendi. Eli babasının avucunda, başı öne eğik evin yolunu tuttu. Hazreti Yakup'un oğulları uzun süre konuşmadan sürüyle beraber yürüdüler. Mera'ya vardıklarında sürüyü ağaçların altında dinlenmeye bıraktılar. Kendileri de üçerli beşerli ağaçların altında toplandılar. Hazreti Yakup'un büyük oğullarından Aşer elindeki çubukla anlamsız şekiller çizerek yere eşelerken başını kaldırmadan konuştu. Gördünüz mü? Gördünüz mü babamızın yaptığını? Her zamanki gibi Yusuf'u elinden tutup eve götürdü. Bizi ise bu tozun toprağın içine yolladı. Rubil kardeşinin bu sözlerine bir anlam veremedi. Doğru mu duyuyorum? Babamızı mı eleştiriyorsun? Neden şaşırdın abi? Yanlış bir şey mi söyledim? Doğru söylemiş olabilirsin ama hangi niyetle söylediğin de önemli. Sözüm de açık, niyetim de. Gizlediğim bir şey yok. Biz toz toprak içinde debelenirken Yusuf babamızın kucağında eğleniyor. Rubil büyük abi olarak kardeşleri arasında bir ayrım yapmıyordu. Birçoğunun çocukluğunu hatırlıyordu. Ailesine yardım etmek için onları koruyup gözetmişti. Fakat diğer kardeşlerinin farklı duygular taşıdıkları belliydi. kelimelerini dikkatle seçerek şöyle söyledi. Siz belki hatırlamıyorsunuz ama ben çoğunuzun çocukluğunu dün gibi hatırlıyorum. Babamız hepimizi çok sevdi. Aşer, sen de bir zamanlar babamızın kucağından inmiyordun. Simon ve Naftali de o yaşlarda evde oturuyorlardı. Sürüyü ben ve Yahuda otlatıyorduk. O zaman hayvanlarımız bu kadar çok değildi. Bence babamızın sevgisini yanlış yorumluyor ve abartıyorsun. Küçükken hepimiz aynı şekilde babamız tarafından korunup kollandık. Küçükle büyük bir olmaz. Kenan'da hangi aile Yusuf yaşındaki çocuklarını otluğa gönderiyor? Aşer bu soruya cevap veremedi. Rubin sözlerine devam etti. Sen bile kuzuları kucağında taşımıyor musun? Bir koyunu sırtına aldığını hiç görmedim. Buna ne diyeceksin? O iş başka. Peki aç kaldığın var mı? Sabah akşam yemeğini önünde hazır bulmuyor musun? Sırtında gömleğin eksik oluyor mu? Hayır olmuyor. Kenan'da başkalarına el açanlar da var. Allah bize elimizin emeğini yemeği nasip etti. Bunun kıymetini bilmeli ve Allah'a şükretmeliyiz. Sanırım senin canın başka bir şeye sıkılmış, öfkeni Yusuf'tan çıkarmaya çalışıyorsun. Aklını başına al ve babamızı eleştirmekten vazgeç. Onun bir peygamber olduğunu da aklından çıkarma sakın. Peygamberler hata yapmaz mı yani? Bir peygamber hata yapacak olsa mutlaka Allah tarafından uyarılır. Peygamber de hatasında ısrar etmez, davranışını düzeltir. Rubil diğer kardeşlerine dönüp sözlerine devam etti. Sizler de Aşer gibi mi düşünüyorsunuz? Kardeşlerinin bu soruya cevabı uzun bir sessizlik oldu. Anlaşılan Aşer'in son zamanlarda sık sık Yusuf'u diline dolaması kardeşlerinin kafasını karıştırmıştı. Sizi bilmem ama ben büyütülecek bir şey görmüyorum. Biz yiğit, güçlü, 10 delikanlıyken küçük bir çocuğu nasıl kıskanırız? Ben bunu size yakıştıramıyorum. Sakın başka yerde böyle şeyler konuşmayın, size gülerler. Ben koyunları sulamaya götürüyorum. İsakar, Zebulun, ikiniz benimle gelin. Aşer öfkeyle dişlerini sıkarak, bunlar daha iyi günlerimiz. Yusuf'un kardeşi dünyaya geldiğinde babamız artık yüzümüze bile bakmaz. Benim adım Aşer'se buna asla seyirci kalmayacağım. Göreceksiniz.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allahu Ekber.

Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal, bizim Rabbimiz de senin Rabbin de Allah'tır.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Aceplemen siz bizi kim dost iledir fermanımız. Zira kim dost ile vardı ezel ahdü peymanımız. Eyledik ol ahde vefa, erdik dosta, bulduk safa. Rehberimizdir Mustafa, ondan bildik sübhanımız. Kıldık suretimiz viran, düştük aşka, olduk hayran. Urduk arştan öte cevlan, la mekandır seyranımız. Çün çektik biz bizden eli, verdik canı aldık yarı. Öldük geri olduk diri, payansızdır devranımız. Yoktur hicap şimdi bize, herden bakarız ol yüze. Her yer turdur gayrı bize, yoktur onda tayinimiz. Ten gözüyle bakma bize, sıdk ile hemrah ol bize. Bir görelim nurumuza, yoktur onda elvanımız. Aşk tutiyasını çekelim, canın gözün açalım. Batılı haktan seçelim, ta duyasın esrarımız. Abdurrahim-i Tirsi'nin gir yoluna, ağır eyleme. Ulaştır ağol hazrete, ta göresin cananımız.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi Abdurrahim Tirsi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Abdurrahim Tirsi, İznik'in Tirse köyünde dünyaya gelir. Aynı köyde imamlık vazifesi yapan babası Bayezid Fakih, aslen Bolulu olup İsfendiyaroğlu Ahmet Bey'in akrabasındandır. İbrahim Tirsi çocukluk yıllarında babasıyla beraber Eşrefoğlu Rumi'nin sohbetlerine katılır. Bir süre onu izleyen Eşrefoğlu, "Bu çocuğu bize veriniz, talim ve terbiyesiyle meşgul olalım." der. Bunun üzerine babası Bayezid Fakih'in rızasıyla Abdurrahim Tirsi, Eşrefoğlu Rumi'nin himayesine girer ve onun tarafından büyütülüp yetiştirilir.

Eğer sen sevsen Allah'ı, bu dünyayı sevmez idin. Cihan tamam mülkün olsa, bir çöpe de saymaz idin. Bakmazdın dünya varına, aldanmaz idin âline. Gark olmaz idin malına, hırs oduna yanmaz idin. Bakardın dünya haline, kılmazdın kilü kârine. Gelirdin Allah yoluna, iki sanıp durmaz idin.

ettin. Müştak imişsen hazrete, bel bağlardın riyazete. Hergiz dalmazdın gaflete, uzanu ben yatmaz idin. Aldanmaz idin şöhrete, kalmaz idin kibrü kine. Girerdin yokluk evine, ağır eyleyip durmaz idin. Geçerdin cümle teşvişten, el çekerdin bitmez işten. Geçerdin can ile baştan, nefs devin semirtmez idin. Açardın gönül gözünü, arardın gönül şadını. Görürdün dostun yüzünü, şöyle mahcup kalmaz idin. Hicap konmaz idin gözde, çehdeder bulurdun bunda. Ama varmaz idin orada, didarından kalmaz idin. Ey Abdurrahim-i Tirsi, bunda gözün aç gör dostu. Bunda görmek için dostu geldin, yoksa gelmez idin.

Şeyhi Eşrefoğlu Rumi'nin terbiyesi altında yetişen Abdurrahim Tirsi, bir müddet sonra Eşrefoğlu'nun kızı Züleyha Hanım'la evlenir. Eşrefoğlu'nun vefatından sonra onun vasiyeti üzerine dergaha postnişin olur. Abdurrahim Tirsi, 1520 yılının Şubat ayında İznik'te vefat eder ve Şeyhi Eşrefoğlu Rumi'nin yanına defnedilir. İbrahim Tirsi'nin hece vezniyle kaleme aldığı şiirleri uzun yıllar Kadiri dergahlarında okunmuştur. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmış.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kötüyle iyi birbirine yakışmaz. Doğruyla eğri güreş tutamaz. Karanlık gece aydınlık güne yaklaşmaz. Mavi su kızıl ateşe konuk olmaz.

声，是的和声，是的呼声，是的呼声，还能看

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İyi yayınlar. Ben Adana'dan Sevda. Savaş Talha'dan Allah'ım derim ilahisini. Çok sevdiğim eşim Akif için yayınlarsanız çok mutlu olurum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo çalışanları, sizden ve Karahani çalmanızı istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

Fatih Koca'nın sesinden "Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım" adlı ilahiyi ailem için ve sevdiklerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Ankara'dan bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Ömer Karaoğlu'na ait Arzu Hal adlı ezgiyi ailem ve sevdiklerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Ankara'dan Aysun, eşim Murat için sıradaki eseri istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Selam.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

gördüm. Serilmiş zemine Sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı Seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidim, vücudu fanisi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, bugünlerde inanç karşıtlarının iddiası İslam'ın derleme ve eklektik, yani diğer din ve mitolojilerden toplama bir din olduğu şeklindedir. Bu iddia doğru mudur? Ne dersiniz?
2: Bu da ilerlemeci zihniyetin ürünü bir iddia. Benzerliklerden yola çıkarak ve parçacı bir yaklaşımla oluşturulmuş zihinsel bir kurgu gibi gözüküyor. Bu şekilde benzerliklerden yola çıkarsak, söz gelimi kadın aslında erkektir bile diyebiliriz. Çünkü aralarında çok fazla benzerlikler vardır. İşte bu şekilde düşünenler, esaslı farklılıkları gözden kaçırarak sadece benzerliklerle bir yargıya varıyorlar. Bu yaklaşım son derecede sıkıntılı ve yanıltıcıdır. Bu yöntemi neye ve kime uygulasanız benzer yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte halkımızın elma ile armudu, sapla samanı karıştırmak diye ifade ettiği husus, tam da bunların yaklaşım yanlışlığını dile getirmektedir.
1: Bu iddiaların kaynağı ve dayanağı ne olabilir?
2: İlerlemeci anlayışı savunanlar, bu tür yaklaşımla sosyolojide pozitivizm, biyolojide evrimcilik, psikolojide Freudçuluk ürettiler. Bu anlayışlar doğrultusunda dinlerin de ilkelden gelişmişe doğru bir evrim geçirdiğine inandılar. Bunlara göre ilkel insanlar taş ve ağaç gibi şeylere taparlardı. Sonra gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızlara tapmaya başladılar. Sonra tek tanrılı dinleri geliştirdiler ve en son pozitif çağ, yani inançsızlık evresine ulaştılar. Bunların akıl hocaları olan Comte kendine göre bir din bile kurgulamış ve adına insanlık dini demişti. Yaman bir çelişki. Hem bütün dinleri reddedeceksin hem de bir din icat edeceksin. Bu bile insanların dinsiz olamayacağının bir göstergesidir. Zaten ateistler ve deistler dinlerin karşıtı bir inanç ve din oluşturmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Nitekim bunların düşüncelerinin altından dinleri çekin, boşlukta kalırlar.
1: İyi ama bir benzerlik var. Bu benzerliklerin araştırılması ve sorgulanması gerekmez mi?
2: Tabii ki araştırabilirsiniz ve sorgulayabilirsiniz. Buradaki sorun sadece benzerliklerden yola çıkarak toptancı bir yargıya gidilmesidir. Bilimde genelleme yapılır ama bu kadar ayarı kaçık, ölçüsüz ve rastgele bir genelleme safsata boyutunu bile aşacak düzeydedir.
1: Bu benzerlikler nereden ileri geliyor?
2: Dinin kaynağı ile ilgili ilerlemeci anlayışın karşısında bir başka anlayış bulunmaktadır. Bu da dinlerin ilkelden karmaşık ve tek tanrılı dinlere doğru bir gelişme değil, tam tersine tek tanrılı dinlerden basit ve ilkel dinlere doğru bir seyrin olduğu tezidir. Bu teze göre insanlığın başlangıcında tek tanrılı din vardı. Zamanla insanlar bu tek tanrılı dinleri bozarak basit ve akıl dışı totemcilik, putçuluk ve göksel varlıklara tapınma gibi sapmalara gittiler. Genel olarak insanlar kaybettikleri değerli kişilerin veya eşyaların yerine onları hatırlatmaktadır.

0: yatacak şeyler koyma ihtiyacı hissederler. Aynısını koyamadıkları zaman benzerini koymaya yönelirler. Artık göremeyecekleri kişileri hatırlamak veya anlamak için onların resimlerini veya geride kalan eşyalarını hatıra olarak tutarlar. Ve zaman zaman bakarlar ve yad ederler. Bazen de ölen kişinin resim veya hatıra eşyası sanki kendisiymiş gibi bir algıya gidebilirler. Nitekim İslam tarihçileri putçuluğun ortaya çıkışını böyle bir tezle anlatmaktadırlar. Bazı topluluklar önderlerinin veya değer verdikleri kişilerin ölmesi üzerine onları hatırlamak için önce resimlerini veya heykellerini yapmaya başlamışlar. Ardından gelen nesiller ise hatırlama amacını unuttukları için atalarının bunlara tapındıklarını zannetmişler ve tapmaya başlamışlardır. Çünkü somut şeylere bir takım anlamlar yükleme tavrı insanlarda her zaman var ola gelmiştir. Nitekim soyut ve duyu ötesi olgu ve olayları anlamak çok kolay değildir. Putçuluk ve inkarcılık aslında insanın kolaya kaçmasıdır. Zorluk tabii ki iyi değildir. Ama insanı sapkınlığa götüren bir kolaycılığın da tercih edilmesi doğru değildir.
1: Buna dair yaşanmış olaylar var mıdır?
0: Kur'an'da Yahudilerin iki tavrı buna örnek olarak gösterilir. Birincisi Hazreti Musa'ya Yahudilerin Allah'ı açıkça görmeden sana inanmayız demeleridir. İkincisi ise denizin iki yana açılması mucizesiyle Firavun'un zulmünden kurtulan Yahudilerden bazıları yolda karşılaştıkları puta tapan bir kavmi örnek göstererek Hazreti Musa'dan kendilerine aynı şekilde bir put yapmasını istemeleridir. Nitekim bu tavır onları Samiri'nin ziynet eşyalarını ateşe atarak yaptığı buzağı heykeline tapmaya kadar götürmüştür. Halbuki Yüce Allah onlara Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u peygamber olarak göndermiş ve Tevrat gibi ilahi bir kitap indirmişti. Ama onlar bunları bırakıp somut bir puta tapmak istemişlerdir. Bu olay bile gelişmenin hangi yönde olduğunu göstermektedir.
1: Fakat Nuh tufanı veya Miraç gibi olayların benzerlerinin geçmiş milletlerin mitolojilerinde bulunduğu görülmektedir.
0: Doğrudur. Bunlar aslında onları değil, bizi destekleyen belgelerdir. Geçmiş birçok milletin zihin dünyasında Nuh tufanına benzeyen veya Hazreti Peygamber'in miracına benzeyen olayların bulunması, İslam dininin getirdiği hakikatleri desteklemektedir. Çünkü Nuh tufanı bütün insanlığı etkilemiştir. Miraç benzeri olaylar önceki peygamberlerde de bulunmaktadır. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin kimin elinde olduğunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun ayeti buna işaret etmektedir. Bizim inancımıza göre ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Onun getirdiği din de hak dindir. Bu hak dini temsil eden tarih içinde çok sayıda peygamber gelmiştir. Kur'an sadece onlardan 25'inin ismini vermiş ve hayatlarından kesitler anlatmıştır. Peygamberden sonraki insanların bildiklerini kendilerine göre yorumlamaları, kısmen değiştirmeleri veya eklemede bulunmaları mümkün ve muhtemeldir. Demek ki bu tür benzerlerin diğer millet ve kültürlerde de bulunması gayet normaldir.
1: Hocam buna örnek verebilir misiniz?
0: Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmiş ve hac vazifesini yerine getirmiştir. Zamanla Mekkeli Araplar haccın hikmetini ve hakikatini unutarak Kabe'yi bir put mahalli, haccı da kafalarına göre yapılabilecek bir ibadet haline getirmişlerdir. Nitekim Kabe'nin çevresinde Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yapmadığı şekilde ıslık çalarak ve alkış tutarak ibadet yapmaya başlamışlardır. Arafat'a çıkmak vacip olduğu halde bu görevin kendilerine değil, dışarıdan gelenlere ait olduğunu iddia etmişler ve böylece hac ibadetini bozmuşlardır. Hatta Kabe'yi çıplak tavaf etmek gerekir diye bir garabeti bile uydurmuşlardır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın İslam'ı getirmesiyle birlikte hac ibadetinin Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından yapılan sahih şekline kavuşması söz konusu olabilmiştir.
1: Hocam demek ki geçmiş din ve mitolojilerdeki benzerlikler aslında İslam'ın gerçekliğinin belgeleridir, öyle mi?
0: Tam da öyledir. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok ayette kendinden önce inmiş kitapları tasdik eden bir kitap olduğunu açıklar. Bu hem önceki ilahi kitapların hak hem de Kur'an'ın onların devamı ilahi ve hak kitap olduğunun beyanıdır. Bu açıklama önceki kitapların tahrif edildiği gerçeğiyle çelişmez. Çünkü ilahi kitaplar

0: oluşturulmuş bir din olduğunu iddia etmek aynı şekilde temelsiz ve çürük bir yargıdır.
1: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Trabzon'a doğru yola çıkıyoruz. Bizleri Gülbahar Hatun Camii Şerifi ve Türbesi beklemekte. Sevgili dostlar, bugün Atapark denilen semte yakın zamana kadar ismini veren Camii Şerif, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun tarafından yaptırılan külliyenin en önemli birimidir. Külliyenin diğer binaları ortadan kalkmış maalesef. Günümüze sadece Camii Şerif'le türbe ve yakın yıllarda yenilenmiş olan

0: Kadırvan kalmış. Cami-i Şerif'in üzerinde bir kitabe bulunmamakla birlikte türbenin kitabesine göre Cami-i Şerif'in de Hicri 911 yılına doğru yapıldığını sanıyoruz. Kıymetli dostlar, zaviyeli veya bir başka deyişle tabhaneli plan tipinde olan Cami-i Şerif'in kuzeyinde altı mermer sütunla taşınan 5 kubbe ve geniş bir saçağın örttüğü son cemaat yeri bulunuyor. Mukarnaslı taç kapının üstüne rastlayan orta kubbeye geçiş yine mukarnaslarla sağlanmış. Kapının iki tarafında birer mihrabiye ve ikişer pencere yer almakta. Cami-i Şerif'in harimine bu cepheden 3 kapı ile girilmekte ve taç kapı ana mekana, köşelerde bulunan diğer 2 kapı zaviyelere açılıyor. Her 3 kapının da önünde giriş yolları bulunmakta. Orta yolun ikiye böldüğü son cemaat yerinin zemini yüksek bir seki oluşturmakta. Kıymetli dostlar, cepheden 2, yanlardan birer pencere ile aydınlatılan harimin kubbe kasnağında da 4 pencere bulunmakta. Cami-i Şerif'in mermer mihrabı taçlı ve rumilerle süslenmiş. 1970'li yıllarda yapılan restorasyonlarda son cemaat yeri kubbeleri dahil Cami-i Şerif'in bütün tezyinatı yenilenmiş. Bu arada mihrabın kenarları da boyanmış. Kıymetli dostlar, küçük firuzelerin bulunduğu minber yine mermerden yapılmış ve birazcık gösterişten uzak. 8 köşeli kürsünün Cami-i Şerif'in batı duvarına bitişik olan minare bir sıra beyaz, bir sıra kırmızı kesme taşla örülü ve şerefesi mukarnaslı olarak inşa edilmiş. Avlunun ortasında yer alan şadırvan mevcut kalıntılar üzerinde tamamlanmış ve yükseltilmiş. Demir şebekeli havuzu, gittikçe daralan 8 sütuna oturmuş çadır şeklinde yükselen bir külahı hakikaten bakıldığında çok harikulade bir bütünlüğü karşımıza koymakta. Ve özellikle Cami-i Şerif'in tüm örtü sisteminde olduğu gibi şadırvanın üstü de kurşunla kaplanmış durumda. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in doğusunda bulunan türbe sekizgen prizma şeklinde ve kubbeli bir yapı. Kurşunla kaplı ve hafifçe sivri olan kubbe sekizgen bir kasnağa oturtulmuş durumda. Türbenin kuzey yüzü dışında bütün cephelerinde pencere bulunuyor. Renkli taşlarla tezyin edilmiş pencere kemerlerinin üzerinde birer kabartma madalyon yer almakta. Ve bunların içlerinin zengin süslemelerle doldurulmuş olduğunu görüyoruz. Kıymetli dostlar, güneydoğuya açılan kapının üstünde inşaat kitabesi ve ayrıca Rumiler içinde 2 Besmele-i Şerif bulunmakta. Külliyenin bugüne kadar ulaşamayan bazı yapıları var ifade etmiştik. Bunlardan en önemlisi Sultaniye Medresesi adıyla da tanınan medresedir. Cami-i Şerif'in kuzeyinde yer aldığı ve 2 katlı olduğu tahmin ediliyor. Bir rivayete göre 1880'li yıllarda tamir edilmiş ancak bakımsız hale geldiği için 1930'lu yılların başında ortadan maalesef tamamıyla kalkmış. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Trabzon Gülbahar Hatun Camii Şerifi ve türbesini ziyaret etme imkanı bulduk. Burada geçirdiğimiz süre zarfında elbette bu mekanların bizim üzerimize sirayet eden maneviyatından biz de hissedar olduk. Efendim, bu güzelliklerle yine sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

Alırken de, satarken de kolaylık göster. Dürüst davran. Elin dara düşerse başkalarına sızlanma. Sevenlerin duyar, ancak yardım edemezlerse üzülürler. Sevmeyenlerse sevinmek için fırsat bulurlar.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur. İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen. Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur.
öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir.

0: bilir. Ama ilim sahibi olmak insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli. Ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi Yüce Kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil uygulamalarıyla da ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde, zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

ırmak kenarında abdest alan dervişin biri, suyun içinde çok değerli bir taş görür. Taşı alıp çantasına koyup yola devam eden derviş, akşamüstü bir yerde dinlenmek için oturur. Bu arada bohçasını açıp ekmek ve peynirinden yemeye başlar. O sırada yakından geçen bir dilenciyi de sofraya davet edip ikramda bulunur. Bir ara dilencinin gözü çantadaki taşa takılır. Dervişe, "Allah rızası için bu taşı bana verir misin?" der. Derviş taşı çıkarır ve dilenciye verir. Dilenci gider ama ertesi sabah tekrar gelir ve dervişe sorar. "Bu taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor muydun?" Derviş, "Evet," der. Dilenci tekrar sorar. "Yani bunu satınca ömrün boyunca zengin bir hayat süreceğini biliyor muydun?" Derviş aynı cevabı verir. "Evet." Bunun üzerine dilenci, "Peki bu taşı nasıl kolay bir şekilde bana verdin?" Derviş, "Allah rızası için demiştin ya, o yüzden verdim." Dilenci, "Bu taşı sana bugün geri getirdim. Bunun yerine daha değerli bir şey ver," deyince derviş, "Bunun yerine ne istiyorsun?" diye sorduğunda dilenci şu cevabı verir: "Bu hale nasıl geldin? Bana bunu öğret."

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümamiyeciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslüman...

0: İnsanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesini oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
0: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümami'nin bir isteği var.
2: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
0: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
2: Tabii, gideriz Ümami.
3: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.
5: Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm.
6: Abim de olsan bunu kabul edemem.
7: Tamam, sakin olun. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda önce Zeyd bin Harise söz aldı.
7: Ya Resulallah, Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz. Onun bir koruyucuya ihtiyacı var. Medine'ye geldiğimizde beni Hamza'yla kardeş ilan etmiştiniz. O da şehit olmadan evvel ailesini bana emanet etmişti. Onun kardeşi olarak yetim kızını büyütmek bana düşer. Cafer bir yandan, Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
4: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
6: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et, onu bizim evimizde büyütelim.
5: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
4: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi Ümame'nin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek, teyze anne konumundadır dedi ve Ümame'nin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
7: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var.
8: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
9: Peki Ebul As ne olacak?
8: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
4: Ebul As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
10: Ey Müslümanlar!
3: Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l-As benim himayem altındadır.
4: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek, benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
10: Evet, duyduk ya Resulallah.
11: Evet, evet ya Resulallah.
10: Kızınız Zeynep Ebu'l-As'ı himayesine aldığını söyledi.
4: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona, himayeni aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebu'l-As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
3: Hoş geldin Ebu'l-As.
12: Merhaba Zeynep.
3: Nasılsın, iyi misin?
12: Çok iyiyim.
3: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
12: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme, hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
3: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
12: Evet ama neden?
3: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebu'l-As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
12: Anlıyorum sanırım.
3: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
12: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak, bu cesaret isteyen bir şey.
3: Ebu'l-As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
12: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
3: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
12: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
3: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
12: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
3: Ne cevap vereceksin?
12: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
3: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
4: Ebu'l-As dediği gibi kervanıyla birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebu'l-As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebu'l-As kafile ile birlikte çıka geldi.
13: Duydunuz mu? Ebu'l-As geri döndü.
14: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
13: Evet.
14: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
13: Muhammed onu affetmiş.
14: Tabii, damadı olunca.
13: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
14: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
13: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
14: Hadi biz de gidelim.
13: Hadi.
4: Ebu'l-As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
15: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
16: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebu'l-As.
17: İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler.
15: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
18: Evet, hazırlayalım.
16: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi nasıl başardın bunu?
12: Bu benim başarım değil. kervan ele geçirildiğinde ben de

0: peygamberidir ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir ve hiçbir kıymeti yoktur.
1: Sen ne dediğinin farkında mısın?
2: Ne diyor bu adam?
1: Olmaz böyle bir şey.
0: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
3: Ebu'l-As vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
0: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
3: Bu karar başta peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebu'l-As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazlu ihsanıyla nice cansızları kendinden haberdar eder.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene. Allah'a inanan bilgili insan, kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen, çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik, özüyle, sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen, özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizin yankılandığı tüm mekanlara gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programındasınız. Sevgili dinleyenler, Meleklere İman adlı eserimizde bugün melek kavramından ve yine meleklere imandan bahsederek kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Sözlükte melek kelimesi haber getiren, elçi, dirayetli ve güçlü ve kuvvetli gibi manalara gelir. Allah'ın mesajını ve emirlerini taşımak, onun buyruklarını yerine getirmekle görevli oldukları, bu sebepten de güçlü bir yönetime sahip bulundukları için kendilerine bu isim verilmiş olmalı. Melek kelimesinin çoğu melaikedir ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçmektedir. Terim manasında melek, Allah'ın emirlerine tam olarak itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlık şeklinde ifade edilir. Bu tanım onların mahiyetleri ve nasıl bir varlık olduklarından çok, kendilerini diğer varlıklardan ayıran özellikleri belirtilerek yapılmıştır. Çünkü meleklerin mahiyetini ve bütün yönlerini bilen sadece Allah'tır. Kendilerini diğer varlıklardan ayırt edici özelliklerine bakarak bir tanımlamada bulunacak olursak melekler, değişik şekillerde görülebilen, zor görevleri yerine getiren, Allah'a itaatten asla ayrılmayan, erkeklik veya dişilikleri olmayan, nurdan yapılmış, insanlarca algılanamayan, Allah'ın çok değerli kullarıdır. İslam düşünce geleneğinde varlıklar, öncesi ve sonu olmayan, ezeli